0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza ve infaz sistemimizin daha etkin, daha güçlü ve toplumsal ihtiyaçlara daha doğru cevap verilebilir bir yapıya kavuşması amacıyla infaz mevzuatımıza ilişkin değerlendirme, planlama ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz, dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymak, ürün çeşitliliğimizi artırmak, ziyaretçilerimizin ülkemizde daha uzun süre kalmasını sağlamak ve turizmin oluşturduğu ekonomi ve sosyal değerden şehirlerimizin çok daha fazla pay almasını temin etmektir, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede küresel ve dönemsel olumsuzluklara rağmen dezenflasyon sürecinin sürdüğünü bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeler nedeniyle Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'la eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklama talebiyle sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca Yükseköğretim Kurumları Sınavı Milli Sporcu Yerleştirme sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Türkiye, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve Suriye halkının huzur ve refahına yönelik desteğini sürdürmeye devam edecektir ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın görüşü açtığı tebliğ taslağına göre meyve sularında tatlandırıcı kullanımı tamamen yasaklanırken nektarlarda şartlı izin verilecek. Şeker oranı %30 azaltılmış ürünlerse pazara girecek. Otomotiv endüstrisi, Ağustos ayında 2 milyar 791 milyon dolarla en fazla ihracatı imza atan sektör olarak kayıtlara geçti. Türkiye istatistik verilerine göre enflasyon Ağustos ayında %1,84 arttı. Yıllık bazda ise %31,51 oldu. CHP Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı yaptığı açıklamayla görevinden ve partisinden ayrıldığını duyurdu. Bozdağlı çok geçmeden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vizyonumuz ağır geldi diyerek imalı bir paylaşımda bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yapımı devam eden Dağ Kızağı projesini yerinde inceleyerek çalışmalarda gelinen son noktayı değerlendirdi. Büyükkılıç şunları söyledi.
2: 19 tane mekanik tesisi, 41 tane pisti, 112 kilometrelik pist uzunluğuyla kayak merkezimiz uluslararası standartta bir özellik taşır iken sadece kış turizmine yönelik bir dağ görüntüsünün dışında diğer mevsimlerde de rahatlıkla yararlanılacak konumlara getirme yönündeki gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bunlardan birisi de yine Dağ Kızağı diye kamuoyunda nitelendirilen ve gerçekten adeta macera perestlerin adrenalin deşarjını sağlamak isteyen tutkunların en güzel ortamını onlara hazırlamaya çalışıyoruz. Yine hatırlanacağı üzere yüksek irtifa merkezimizde onlarca takımın bu sene 40'ın üzerinde yurt içine yurt dışından gelen takımlarımızın kamp yaptığı, gerek yüzme alanında, gerek atletizm pisti konusunda, gerek fitness merkezi ve gerekse çok amaçlı spor salonuyla ve 8 tane de futbol sahasıyla adeta kendinden söz ettirdi.
1: Koca Sinan Belediyesi, Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığında yürüttüğü üretimle Kayseri'nin yeşil kimliğine yeni bir boyut kazandırıyor. Kayseri'ye rengarenk dokunuşlar yaptıklarını belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Koca Sinan Belediyesi'nin fidanlığında bu sağımda solumda görmüş olduğunuz ağaçlar yaklaşık 5-6 yıldır emek vermiş olduğumuz ağaçlarımız. Farklı yerlerdeki parklarımızda inşallah Allah nasip ederse buradaki ağaçlarımızı toprakla buluşturacağız. Kayserimizin her bir köşesinde, Kocasinan'ımızın her bir köşesinde yeni ağaçlar, yeni parklar, yeni yaşam alanları. Yemyeşil bir Kayseri için. Huş, akça ağaç, akasya, diş budak, çalı grubu ağaçlarımız, farklı farklı mazılar, rottweilerlar gibi onlarca çeşit ağaçlar. Ha bunun yanında biliyorsunuz artık meyve ağaçları da dikmeye başladığımız bir meyve bahçemiz var. Orası için de burada eksik olan ağaçlarını tamamlayacağımız yeni meyve bahçeleri için de ağaçlarımız burada büyümeye başladılar. Bayağı bir kat ettiğimiz mesafe var ve bu ağaçlarımız da Allah nasip ederse itibariyle bütün parklarımızda, bahçelerimizde dikimine başlayacağız. yeşil ve daha yeşil bir Kayseri.
1: Meclis üyesi adayı Şerafettin Bahadır'ın silahla yaralanması olayına açılan davadan sonra açıklama yapan avukatlarından Emre Ayan, sanıkların kasten tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan en ağır cezayı almasını beklediklerini söyledi. SGK Kayseri İl Müdürü Mustafa Türkoğlu, Sivas SGK İl Müdürlüğü'ne atanırken, SGK Sivas İl Müdürü Ahmet Kale ise SGK Kayseri İl Müdürü olarak görev yapacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kültür Yolu Festivali süresince bünyesinde hizmet veren tüm müzelerin kapılarını ziyaretçiler ücretsiz olarak açıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 Eylül 2026 itibariyle Sarız ilçesi, Sancakağıl ve Tavla mahalleleri arasındaki yolda genişletme ve bakım onarım çalışmaları başlatacağından dolayı yolun bazı bölümlerinin trafiğe kapatılacağını duyurdu. KAPEX 4. Uluslararası Kapı Fuarı 9-12 Eylül tarihlerinde Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açıyor. Taceddin Veli Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerindeki bir parkta 30-40 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir kişi ölü halde bulundu. Kayseri sporlu futbolcu Benhur Keser, genç takım arkadaşı Talha Sarı Aslan'a destek mesajı yayınladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.
0: Radyo Radar 91.8.

0: zizicim, özyaşlarım yağmur gibi. Yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: nefes, solgun gündüz gece. İçimde sen bir bilmece, ızdırabı yeceliyor. Sensiz yalnız, sensiz içim, özyaşlarım yağmur gibi. Yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza ve infaz sistemimizin daha etkin, daha güçlü ve toplumsal ihtiyaçlara daha doğru cevap verilebilir bir yapıya kavuşması amacıyla infaz mevzuatımıza ilişkin değerlendirme, planlama ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz, dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymak, ürün çeşitliliğimizi artırmak, ziyaretçilerimizin ülkemizde daha uzun süre kalmasını sağlamak ve turizmin oluşturduğu ekonomi ve sosyal değerden şehirlerimizin çok daha fazla pay almasını temin etmektir, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede küresel ve dönemsel olumsuzluklara rağmen dezenflasyon sürecinin sürdüğünü bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeler nedeniyle Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'la eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklama talebiyle sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca Yükseköğretim Kurumları Sınavı Milli Sporcu Yerleştirme sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Türkiye, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve Suriye halkının huzur ve refahına yönelik desteğini sürdürmeye devam edecektir ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın görüşe açtığı tebliğ taslağına göre meyve sularında tatlandırıcı kullanımı tamamen yasaklanırken nektarlarda şartlı izin verilecek. Şeker oranı %30 azaltılmış ürünlerse pazara girecek. Otomotiv endüstrisi, Ağustos ayında 2 milyar 791 milyon dolarla en fazla ihracatı imza atan sektör olarak kayıtlara geçti. Türkiye istatistik verilerine göre enflasyon Ağustos ayında %1,84 arttı. Yıllık bazda ise %31,51 oldu. CHP Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı yaptığı açıklamayla görevinden ve partisinden ayrıldığını duyurdu. Bozdağlı, çok geçmeden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Vizyonumuz ağır geldi" diyerek imalı bir paylaşımda bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yapımı devam eden Dağ Kızağı projesini yerinde inceleyerek çalışmalarda gelinen son noktayı değerlendirdi. Büyükkılıç şunları söyledi.
2: 19 tane mekanik tesisi, 41 tane pisti, 112 kilometrelik pist uzunluğuyla kayak merkezimiz uluslararası standartta bir özellik taşır iken sadece kış turizmine yönelik bir dağ görüntüsünün dışında diğer mevsimlerde de rahatlıkla yararlanılacak konumlara getirme yönündeki gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bunlardan birisi de yine Dağ Kızağı diye kamuoyunda nitelendirilen ve gerçekten adeta macera perestlerin adrenalin deşarjını sağlamak isteyen tutkunların en güzel ortamını onlara hazırlamaya çalışıyoruz. Yine hatırlanacağı üzere yüksek irtifa merkezimizde onlarca takımın bu sene 40'ın üzerinde yurt içine yurt dışından gelen takımlarımızın kamp yaptığı, gerek yüzme alanında, gerek atletizm pisti konusunda, gerek fitness merkezi ve gerekse çok amaçlı spor salonuyla ve 8 tane de futbol sahasıyla adeta kendinden söz ettirdi.
1: Kocasinan Belediyesi, Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığında yürüttüğü üretimle Kayseri'nin yeşil kimliğine yeni bir boyut kazandırıyor. Kayseri'ye rengarenk dokunuşlar yaptıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Kocasinan Belediyesi'nin fidanlığında bu sağımda solumda görmüş olduğunuz ağaçlar yaklaşık 5-6 yıldır emek vermiş olduğumuz ağaçlarımız. Farklı yerlerdeki parklarımızda inşallah Allah nasip ederse buradaki ağaçlarımızı toprakla buluşturacağız. Kayserimizin her bir köşesinde, Kocasinan'ımızın her bir köşesinde yeni ağaçlar, yeni parklar, yeni yaşam alanları. Yemyeşil bir Kayseri için. Huş, akça ağaç, akasya, diş budak, çalı grubu ağaçlarımız, farklı farklı mazılar, rottweilerlar gibi onlarca çeşit ağaçlar. Ha bunun yanında biliyorsunuz artık meyve ağaçları da dikmeye başladığımız bir meyve bahçemiz var. Orası için de burada eksik olan ağaçlarını tamamlayacağımız yeni meyve bahçeleri için de ağaçlarımız burada büyümeye başladılar. Bayağı bir kat ettiğimiz mesafe var ve bu ağaçlarımız da Allah nasip ederse itibariyle bütün parklarımızda, bahçelerimizde dikimine başlayacağız. yeşil ve daha yeşil bir Kayseri.
1: Meclis üyesi adayı Şerafettin Bahadır'ın silahla yaralanması olayına açılan davadan sonra açıklama yapan avukatlarından Emre Ayan, sanıkların kasten tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan en ağır cezayı almasını beklediklerini söyledi. SGK Kayseri İl Müdürü Mustafa Türkoğlu, Sivas SGK İl Müdürlüğü'ne atanırken, SGK Sivas İl Müdürü Ahmet Kale ise SGK Kayseri İl Müdürü olarak görev yapacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kültür Yolu Festivali süresince bünyesinde hizmet veren tüm müzelerin kapılarını ziyaretçiler ücretsiz olarak açıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 Eylül 2026 itibariyle Sarız ilçesi Sancakağıl ve Tavla mahalleleri arasındaki yolda genişletme ve bakım onarım çalışmaları başlatacağından dolayı yolun bazı bölümlerinin trafiğe kapatılacağını duyurdu. KAPEX 4. Uluslararası Kapı Fuarı 9-12 Eylül tarihlerinde Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açıyor. Tacettin Veli Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerindeki bir parkta 30-40 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir kişi ölü halde bulundu. Kayseri sporlu futbolcu Benhur Keser, genç takım arkadaşı Talha Sarı Aslan'a destek mesajı yayınladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Askimus bitti.
1: Radyo Radar 91.8.

0: sizicim, gözyaşlarım yağmur gibi yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: aşkımız bitti.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza ve infaz sistemimizin daha etkin, daha güçlü ve toplumsal ihtiyaçlara daha doğru cevap verilebilir bir yapıya kavuşması amacıyla infaz mevzuatımıza ilişkin değerlendirme, planlama ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz, dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymak, ürün çeşitliliğimizi artırmak, ziyaretçilerimizin ülkemizde daha uzun süre kalmasını sağlamak ve turizmin oluşturduğu ekonomi ve sosyal değerden şehirlerimizin çok daha fazla pay almasını temin etmektir, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede küresel ve dönemsel olumsuzluklara rağmen dezenflasyon sürecinin sürdüğünü bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeler nedeniyle Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Gülistan 9 soruşturmasında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'la eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklama talebiyle sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca Yükseköğretim Kurumları Sınavı Milli Sporcu Yerleştirme sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Türkiye, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve Suriye halkının huzur ve refahına yönelik desteğini sürdürmeye devam edecektir ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın görüşü açtığı tebliğ taslağına göre meyve sularında tatlandırıcı kullanımı tamamen yasaklanırken nektarlarda şartlı izin verilecek. Şeker oranı %30 azaltılmış ürünlerse pazara girecek. Otomotiv endüstrisi, Ağustos ayında 2 milyar 791 milyon dolarla en fazla ihracatı imza atan sektör olarak kayıtlara geçti. Türkiye istatistik verilerine göre enflasyon Ağustos ayında %1,84 arttı. Yıllık bazda ise %31,51 oldu. CHP Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı yaptığı açıklamayla görevinden ve partisinden ayrıldığını duyurdu. Bozdağlı çok geçmeden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vizyonumuz ağır geldi diyerek imalı bir paylaşımda bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yapımı devam eden Dağ Kızağı projesini yerinde inceleyerek çalışmalarda gelinen son noktayı değerlendirdi. Büyükkılıç şunları söyledi.
2: 19 tane mekanik tesisi, 41 tane pisti, 112 kilometrelik pist uzunluğuyla kayak merkezimiz uluslararası standartta bir özellik taşır iken sadece kış turizmine yönelik bir dağ görüntüsünün dışında diğer mevsimlerde de rahatlıkla yararlanılacak konumlara getirme yönündeki gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bunlardan birisi de yine Dağ Kızağı diye kamuoyunda nitelendirilen ve gerçekten adeta macera perestlerin adrenalin deşarjını sağlamak isteyen tutkunların en güzel ortamını onlara hazırlamaya çalışıyoruz. Yine hatırlanacağı üzere yüksek irtifa merkezimizde onlarca takımın bu sene 40'ın üzerinde yurt içine yurt dışından gelen takımlarımızın kamp yaptığı, gerek yüzme alanında, gerek atletizm pisti konusunda, gerek fitness merkezi ve gerekse çok amaçlı spor salonuyla ve 8 tane de futbol sahasıyla adeta kendinden söz ettirdi.
1: Koca Sinan Belediyesi, Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığında yürüttüğü üretimle Kayseri'nin yeşil kimliğine yeni bir boyut kazandırıyor. Kayseri'ye rengarenk dokunuşlar yaptıklarını belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Koca Sinan Belediyesi'nin fidanlığında bu sağımda solumda görmüş olduğunuz ağaçlar yaklaşık 5-6 yıldır emek vermiş olduğumuz ağaçlarımız. Farklı yerlerdeki parklarımızda inşallah Allah nasip ederse buradaki ağaçlarımızı toprakla buluşturacağız. Kayserimizin her bir köşesinde, Kocasinan'ımızın her bir köşesinde yeni ağaçlar, yeni parklar, yeni yaşam alanları. Yemyeşil bir Kayseri için. Huş, akça ağaç, akasya, diş budak, çalı grubu ağaçlarımız, farklı farklı mazılar, rottweilerlar gibi onlarca çeşit ağaçlar. Ha bunun yanında biliyorsunuz artık meyve ağaçları da dikmeye başladığımız bir meyve bahçemiz var. Orası için de burada eksik olan ağaçlarını tamamlayacağımız yeni meyve bahçeleri için de ağaçlarımız burada büyümeye başladılar. Bayağı bir kat ettiğimiz mesafe var ve bu ağaçlarımız da Allah nasip ederse itibariyle bütün parklarımızda, bahçelerimizde dikimine başlayacağız. yeşil ve daha yeşil bir Kayseri.
1: Meclis üyesi adayı Şerafettin Bahadır'ın silahla yaralanması olayına açılan davadan sonra açıklama yapan avukatlarından Emre Ayan, sanıkların kasten tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan en ağır cezayı almasını beklediklerini söyledi. SGK Kayseri İl Müdürü Mustafa Türkoğlu, Sivas SGK İl Müdürlüğü'ne atanırken, SGK Sivas İl Müdürü Ahmet Kale ise SGK Kayseri İl Müdürü olarak görev yapacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kültür Yolu Festivali süresince bünyesinde hizmet veren tüm müzelerin kapılarını ziyaretçiler ücretsiz olarak açıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 Eylül 2026 itibariyle Sarız ilçesi, Sancakağıl ve Tavla mahalleleri arasındaki yolda genişletme ve bakım onarım çalışmaları başlatacağından dolayı yolun bazı bölümlerinin trafiğe kapatılacağını duyurdu. KAPEX 4. Uluslararası Kapı Fuarı 9-12 Eylül tarihlerinde Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açıyor. Tacettin Veli Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerindeki bir parkta 30-40 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir kişi ölü halde bulundu. Kayseri sporlu futbolcu Benhur Keser, genç takım arkadaşı Talha Sarı Aslan'a destek mesajı yayınladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Sevgili sürücüler, iyi sürücü, sabırlı olan sürücüdür.
0: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza ve infaz sistemimizin daha etkin, daha güçlü ve toplumsal ihtiyaçlara daha doğru cevap verilebilir bir yapıya kavuşması amacıyla infaz mevzuatımıza ilişkin değerlendirme, planlama ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz, dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymak, ürün çeşitliliğimizi artırmak, ziyaretçilerimizin ülkemizde daha uzun süre kalmasını sağlamak ve turizmin oluşturduğu ekonomik ve sosyal değerden şehirlerimizin çok daha fazla pay almasını temin etmektir, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede küresel ve dönemsel olumsuzluklara rağmen dezenflasyon sürecinin sürdüğünü bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeler nedeniyle Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'la eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklama talebiyle sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca Yükseköğretim Kurumları Sınavı Milli Sporcu Yerleştirme Sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Türkiye, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve Suriye halkının huzur ve refahına yönelik desteğini sürdürmeye devam edecektir ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın görüşü açtığı tebliğ taslağına göre meyve sularında tatlandırıcı kullanımı tamamen yasaklanırken nektarlarda şartlı izin verilecek. Şeker oranı %30 azaltılmış ürünler ise pazara girecek. Otomotiv endüstrisi, Ağustos ayında 2 milyar 791 milyon dolarla en fazla ihracatı imza atan sektör olarak kayıtlara geçti. Türkiye istatistik verilerine göre enflasyon Ağustos ayında %1,84 arttı. Yıllık bazda ise %31,51 oldu. CHP Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı yaptığı açıklamayla görevinden ve partisinden ayrıldığını duyurdu. Bozdağlı çok geçmeden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vizyonumuz ağır geldi diyerek imalı bir paylaşımda bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yapımı devam eden Dağ Kıza projesini yerinde inceleyerek çalışmalarda gelinen son noktayı değerlendirdi. Büyükkılıç şunları söyledi.
2: 19 tane mekanik tesisi, 41 tane pisti, 112 kilometrelik pist uzunluğuyla kayak merkezimiz uluslararası standartta bir özellik taşırken sadece kış turizmine yönelik bir dağ görüntüsünün dışında diğer mevsimlerde de rahatlıkla yararlanılacak konumlara getirme yönündeki gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bunlardan birisi de yine Dağ Kıza diye kamuoyunda nitelendirilen ve gerçekten adeta macera perestlerin adrenalin deşarjını sağlamak isteyen tutkunların en güzel ortamını onlara hazırlamaya çalışıyoruz. Yine hatırlanacağı üzere yüksek irtifa merkezimizle onlarca takımın bu sene 40'ın üzerinde yurt içine yurt dışından gelen takımlarımızın kamp yaptığı, gerek yüzme alanında, gerek atletizm pisti konusunda, gerek fitness merkezi ve gerekse çok amaçlı spor salonuyla ve 8 tane de futbol sahasıyla adeta kendinden söz ettirdi.
1: Koca Sinan Belediyesi, Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığında yürüttüğü üretimle Kayseri'nin yeşil kimliğine yeni bir boyut kazandırıyor. Kayseri'ye rengarenk dokunuşlar yaptıklarını belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Koca Sinan Belediyesi'nin fidanlığında bu sağımda solumda görmüş olduğunuz ağaçlar yaklaşık 5-6 yıldır emek vermiş olduğumuz ağaçlarımız. Farklı yerlerdeki parklarımızda inşallah Allah nasip ederse buradaki ağaçlarımızı toprakla buluşturacağız. Kayserimizin her bir köşesinde, Koca Sinan'ımızın her bir köşesinde yeni ağaçlar, yeni parklar, yeni yaşam alanları. Yemyeşil bir Kayseri için. Huş, akçaağaç, akasya, diş budak, çalı grubu ağaçlarımız, farklı farklı mazılar, rottweilerlar gibi onlarca çeşit ağaçlar. Ha bunun yanında biliyorsunuz artık meyve ağaçları da dikmeye başladığımız bir meyve bahçemiz var. Orası için de burada eksik olan ağaçlarını tamamlayacağımız yeni meyve bahçeleri için de ağaçlarımız burada büyümeye başladılar. Bayağı bir kat ettiğimiz mesafe var ve bu ağaçlarımızda Allah nasip ederse itibariyle bütün parklarımızda, bahçelerimizde dikimine başlayacağız. yeşil ve daha yeşil bir Kayseri.
1: Meclis üyesi adayı Şerafettin Bahadır'ın silahla yaralanması olayına açılan davadan sonra açıklama yapan avukatlarından Emre Ayan, sanıkların kasten tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan en ağır cezayı almasını beklediklerini söyledi. SGK Kayseri İl Müdürü Mustafa Türkoğlu, Sivas SGK İl Müdürlüğü'ne atanırken, SGK Sivas İl Müdürü Ahmet Kale ise SGK Kayseri İl Müdürü olarak görev yapacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kültür Yolu Festivali süresince bünyesinde hizmet veren tüm müzelerin kapılarını ziyaretçiler ücretsiz olarak açıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 Eylül 2026 itibariyle Sarız ilçesi, Sancakağıl ve Tavla mahalleleri arasındaki yolda genişletme ve bakım onarım çalışmaları başlatacağından dolayı yolun bazı bölümlerinin trafiğe kapatılacağını duyurdu. CAPEX 4. Uluslararası Kapı Fuarı, 9-12 Eylül tarihlerinde Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açıyor. Tacettin Veli Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerindeki bir parkta 30-40 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir kişi ölü halde bulundu. Kayseri sporlu futbolcu Benhur Keser, genç takım arkadaşı Talha Sarı Aslan'a destek mesajı yayınladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.

0: Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Türkiye, yapay zeka alanında küresel standartların belirlenmesinde etkin rol üstlenmek, yerli ürün ve modellerin ihracatını kolaylaştırmak ve bölgesel liderliğini güçlendirmek amacıyla uluslararası kuruluşlar ve ülkeler arasında mekik diplomasisini artırıyor. Fransız düşünce kuruluşu Eferes, Türkiye'nin savunma ihracatını 2020-2025 döneminde yaklaşık 5 kat artırdığını ve Avrupa'nın Türk savunma sanayisinin en büyük pazarı haline geldiğini açıkladı. Raporda Baykar, Aselsan, TUSAŞ, STM, Otokar ve Nurol Makina'nın Avrupa'daki büyüyen ağına dikkat çekildi. Türkiye, vatandaşların yapay zeka okuryazarlık düzeylerini ölçebilmeleri ve ihtiyaçlarına uygun eğitimlere ulaşabilmeleri amacıyla E-Devlet'e entegre yapay zeka değerlendirme sistemini uygulamaya alacak. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi Başkanı Jared Isaacman, yapay zeka sektörünün artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla veri merkezlerinin uzaya taşınmasını önerdi. Avustralya'da araştırmacılar, afet alanlarında arama kurtarma çalışmalarında görev alması amacıyla minyatür kamera ve tıbbi enjektörlerle donatılmış siborg hamam böcekleri geliştirdi. Rusya, ABD merkezli SpaceX'in Starlink sistemine alternatif yüzlerce alçak yörünge uydusundan oluşacak internet ağı kurmak için adımlar atarken, Rasvet adı verilen sistemin 2027'de hizmete başlaması planlanıyor.
0: Dijital Manşet.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza ve infaz sistemimizin daha etkin, daha güçlü ve toplumsal ihtiyaçlara daha doğru cevap verilebilir bir yapıya kavuşması amacıyla infaz mevzuatımıza ilişkin değerlendirme, planlama ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz, dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymak, ürün çeşitliliğimizi artırmak, ziyaretçilerimizin ülkemizde daha uzun süre kalmasını sağlamak ve turizmin oluşturduğu ekonomi ve sosyal değerden şehirlerimizin çok daha fazla pay almasını temin etmektir, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede küresel ve dönemsel olumsuzluklara rağmen dezenflasyon sürecinin sürdüğünü bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeler nedeniyle Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'la eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklama talebiyle sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca Yükseköğretim Kurumları Sınavı Milli Sporcu Yerleştirme sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Türkiye, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve Suriye halkının huzur ve refahına yönelik desteğini sürdürmeye devam edecektir ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın görüşe açtığı tebliğ taslağına göre meyve sularında tatlandırıcı kullanımı tamamen yasaklanırken nektarlarda şartlı izin verilecek. Şeker oranı %30 azaltılmış ürünlerse pazara girecek. Otomotiv endüstrisi, Ağustos ayında 2 milyar 791 milyon dolarla en fazla ihracatı imza atan sektör olarak kayıtlara geçti. Türkiye istatistik verilerine göre enflasyon Ağustos ayında %1,84 arttı. Yıllık bazda ise %31,51 oldu. CHP Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı yaptığı açıklamayla görevinden ve partisinden ayrıldığını duyurdu. Bozdağlı çok geçmeden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vizyonumuz ağır geldi diyerek imalı bir paylaşımda bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yapımı devam eden Dağ Kızağı projesini yerinde inceleyerek çalışmalarda gelinen son noktayı değerlendirdi. Büyükkılıç şunları söyledi.
2: 19 tane mekanik tesisi, 41 tane pisti, 112 kilometrelik pist uzunluğuyla kayak merkezimiz uluslararası standartta bir özellik taşır iken sadece kış turizmine yönelik bir dağ görüntüsünün dışında diğer mevsimlerde de rahatlıkla yararlanılacak konumlara getirme yönündeki gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bunlardan birisi de yine Dağ Kızağı diye kamuoyunda nitelendirilen ve gerçekten adeta macera perestlerin adrenalin deşarjını sağlamak isteyen tutkunların en güzel ortamını onlara hazırlamaya çalışıyoruz. Yine hatırlanacağı üzere yüksek irtifa merkezimizle onlarca takımın bu sene 40'ın üzerinde yurt içine yurt dışından gelen takımlarımızın kamp yaptığı gerek yüzme alanında gerek atletizm pisti konusunda gerek fitness merkezi ve gerekse çok amaçlı spor salonuyla ve 8 tane de futbol sahasıyla adeta kendinden söz ettirdi.
1: Kocasinan Belediyesi Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığında yürüttüğü üretimle Kayseri'nin yeşil kimliğine yeni bir boyut kazandırıyor. Kayseri'ye rengarenk dokunuşlar yaptıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Kocasinan Belediyesi'nin fidanlığında bu sağımda solumda görmüş olduğunuz ağaçlar yaklaşık 5-6 yıldır emek vermiş olduğumuz ağaçlarımız. Farklı yerlerdeki parklarımızda inşallah Allah nasip ederse buradaki ağaçlarımızı toprakla buluşturacağız. Kayserimizin her bir köşesinde, Kocasinan'ımızın her bir köşesinde yeni ağaçlar, yeni parklar, yeni yaşam alanları. Yemyeşil bir Kayseri için. Huş, akçaağaç, akasya, diş budak, çalı grubu ağaçlarımız, farklı farklı mazılar, rottweilerlar gibi onlarca çeşit ağaçlar. Ha bunun yanında biliyorsunuz artık meyve ağaçları da dikmeye başladığımız bir meyve bahçemiz var. Orası için de burada eksik olan ağaçlarını tamamlayacağımız yeni meyve bahçeleri için de ağaçlarımız burada büyümeye başladılar. Bayağı bir kat ettiğimiz mesafe var ve bu ağaçlarımız da Allah nasip ederse itibariyle bütün parklarımızda, bahçelerimizde dikimine başlayacağız. yeşil ve daha yeşil bir Kayseri.
1: Meclis üyesi adayı Şerafettin Bahadır'ın silahla yaralanması olayına açılan davadan sonra açıklama yapan avukatlarından Emre Ayan, sanıkların kasten tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan en ağır cezayı almasını beklediklerini söyledi. SGK Kayseri İl Müdürü Mustafa Türkoğlu, Sivas SGK İl Müdürlüğü'ne atanırken, SGK Sivas İl Müdürü Ahmet Kale ise SGK Kayseri İl Müdürü olarak görev yapacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kültür Yolu Festivali süresince bünyesinde hizmet veren tüm müzelerin kapılarını ziyaretçiler ücretsiz olarak açıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 Eylül 2026 itibariyle Sarız ilçesi Sancakağıl ve Tavla mahalleleri arasındaki yolda genişletme ve bakım onarım çalışmaları başlatacağından dolayı yolun bazı bölümlerinin trafiğe kapatılacağını duyurdu. CAPEX 4. Uluslararası Kapı Fuarı 9-12 Eylül tarihlerinde Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açıyor. Tacettin Veli Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerindeki bir parkta 30-40 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir kişi ölü halde bulundu. Kayseri sporlu futbolcu Benhur Keser, genç takım arkadaşı Talha Sarı Aslan'a destek mesajı yayınladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Trafik kazaları, çiğnenmiş kuralların intikamıdır.
5: Sağlık Rehberi.
6: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2 hemofili B ve 1 kanser ilacının da Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geri ödeme listesine alındığını bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık uygulama tebliğinde yapılan düzenlemeye ilişkin yeni düzenleme ile aile hekimlerimize leflinomid reçeteleme yetkisi tanındı. Nörolojik hastalarımızın enteral beslenme ürünlerinin rapor süreleri 1 yıla uzatıldı ifadesini kullandı. Sağlık Bakanlığı, TÜSEF ve ASELSAN işbirliği ile geliştirilen yerli kalp akciğer makinesi, Lifeline HLM Gaziantep Üniversitesi Şahintepe Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde gerçekleştirilen 4 açık kalp ameliyatında başarıyla kullanıldı. Yaz aylarında artan sivrisinek ısırıkları ve batın il virüsü riskine karşı uyaran uzmanlar, vatandaşların akşam saatlerinde açık alanlardan kaçınmasını, bahçelerdeki su birikintilerini ortadan kaldırmasını ve koruyucu losyon kullanımına dikkat etmesini önerdi. Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalıkların ortaya çıkmadan önlenmesi, erken tanının önlemine dikkat çekmek için 3-9 Eylül'deki Halk Sağlığı Haftası kapsamında 7 günde 7 farklı tema ile alınacak. Deneysel bir kimyasal bileşik, obez farelerde kas kaybına yol açmadan ve gıda alımını azaltmadan yağ yakımını sağladı. Haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
5: Sağlık Rehberi.
0: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza ve infaz sistemimizin daha etkin, daha güçlü ve toplumsal ihtiyaçlara daha doğru cevap verilebilir bir yapıya kavuşması amacıyla infaz mevzuatımıza ilişkin değerlendirme, planlama ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz, dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymak, ürün çeşitliliğimizi artırmak, ziyaretçilerimizin ülkemizde daha uzun süre kalmasını sağlamak ve turizmin oluşturduğu ekonomi ve sosyal değerden şehirlerimizin çok daha fazla pay almasını temin etmektir, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede küresel ve dönemsel olumsuzluklara rağmen dezenflasyon sürecinin sürdüğünü bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeler nedeniyle Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'la eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklama talebiyle sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca Yükseköğretim Kurumları Sınavı Milli Sporcu Yerleştirme sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Türkiye, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve Suriye halkının huzur ve refahına yönelik desteğini sürdürmeye devam edecektir ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman

0: Bakanlığının görüşü açtığı tebliğ taslağına göre meyve sularında tatlandırıcı kullanımı tamamen yasaklanırken nektarlarda şartlı izin verilecek. Şeker oranı %30 azaltılmış ürünlerse pazara girecek. Otomotiv endüstrisi, Ağustos ayında 2 milyar 791 milyon dolarla en fazla ihracatı imza atan sektör olarak kayıtlara geçti. Türkiye istatistik verilerine göre enflasyon Ağustos ayında %1,84 arttı. Yıllık bazda ise %31,51 oldu. CHP Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı yaptığı açıklamayla görevinden ve partisinden ayrıldığını duyurdu. Bozdağlı çok geçmeden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Vizyonumuz ağır geldi" diyerek imalı bir paylaşımda bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yapımı devam eden Dağ Kızağı projesini yerinde inceleyerek çalışmalarda gelinen son noktayı değerlendirdi. Büyükkılıç şunları söyledi.
1: 19 tane mekanik tesisi, 41 tane pisti, 112 kilometrelik pist uzunluğuyla kayak merkezimiz uluslararası standartta bir özellik taşır iken sadece kış turizmine yönelik bir dağ görüntüsünün dışında diğer mevsimlerde de rahatlıkla yararlanılacak konumlara getirme yönündeki gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bunlardan birisi de yine Dağ Kızağı diye kamuoyunda nitelendirilen ve gerçekten adeta macera perestlerin adrenalin deşarjını sağlamak isteyen tutkunların en güzel ortamını onlara hazırlamaya çalışıyoruz. Yine hatırlanacağı üzere yüksek irtifa merkezimizle onlarca takımın bu sene 40'ın üzerinde yurt içine yurt dışından gelen takımlarımızın kamp yaptığı gerek yüzme alanında gerek atletizm pisti konusunda gerek fitness merkezi ve gerekse çok amaçlı spor salonuyla ve 8 tane de futbol sahasıyla adeta kendinden söz ettirdi.
0: Koca Sinan Belediyesi, Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığında yürüttüğü üretimle Kayseri'nin yeşil kimliğine yeni bir boyut kazandırıyor. Kayseri'ye rengarenk dokunuşlar yaptıklarını belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: Koca Sinan Belediyesi'nin fidanlığında bu sağımda solumda görmüş olduğunuz ağaçlar yaklaşık 5-6 yıldır emek vermiş olduğumuz ağaçlarımız. Farklı yerlerdeki parklarımızda inşallah Allah nasip ederse buradaki ağaçlarımızı toprakla buluşturacağız. Kayserimizin her bir köşesinde, Kocasinan'ımızın her bir köşesinde yeni ağaçlar, yeni parklar, yeni yaşam alanları. Yemyeşil bir Kayseri için. Huş, akçaağaç, akasya, diş budak, çalı grubu ağaçlarımız, farklı farklı mazılar, rottweilerlar gibi onlarca çeşit ağaçlar. Ha bunun yanında biliyorsunuz artık meyve ağaçları da dikmeye başladığımız bir meyve bahçemiz var. Orası için de burada eksik olan ağaçlarını tamamlayacağımız yeni meyve bahçeleri için de ağaçlarımız burada büyümeye başladılar. Bayağı bir kat ettiğimiz mesafe var ve bu ağaçlarımız da Allah nasip ederse itibariyle bütün parklarımızda, bahçelerimizde dikimine başlayacağız. Yeşil ve daha yeşil bir Kayseri.
0: Meclis üyesi adayı Şerafettin Bahadır'ın silahla yaralanması olayına açılan davadan sonra açıklama yapan avukatlarından Emre Ayan, sanıkların kasten tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan en ağır cezayı almasını beklediklerini söyledi. SGK Kayseri İl Müdürü Mustafa Türkoğlu, Sivas SGK İl Müdürlüğü'ne atanırken, SGK Sivas İl Müdürü Ahmet Kale ise SGK Kayseri İl Müdürü olarak görev yapacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kültür Yolu Festivali süresince bünyesinde hizmet veren tüm müzelerin kapılarını ziyaretçiler ücretsiz olarak açıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 Eylül 2026 itibariyle Sarız ilçesi Sancakağıl ve Tavla mahalleleri arasındaki yolda genişletme ve bakım onarım çalışmaları başlatacağından dolayı yolun bazı bölümlerinin trafiğe kapatılacağını duyurdu. KAPEX 4. Uluslararası Kapı Fuarı 9-12 Eylül tarihlerinde Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açıyor. Tacettin Veli Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerindeki bir parkta 30-40 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir kişi ölü halde bulundu. Kayseri sporlu futbolcu Benhur Keser, genç takım arkadaşı Talha Sarı Aslan'a destek mesajı yayınladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
1: Kayseri'de ne yapılır diyenler için bu hafta Mert Demir, Kubat, Ümit Besen ve Pamela, bunun yanı sıra Ceza ve daha birçok sanatçı Kayseri'ye geliyor. Etkinlikler bununla da sınırlı kalmıyor. Bunun yanı sıra alışveriş festivali ve vizyona giren filmleri de sizler için derledik. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'de müzikten tiyatroya, yarışmalardan sinemaya kadar oldukça zengin bir etkinlik takvimi sizleri bekliyor. Bu hafta Kayseri'de müzik tutkunları için sahnelerde Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Kubat, enerjik performansıyla rap müziğinin duayen ismi Ceza ve son dönemin popüler hit şarkılarıyla Mert Demir yer alacak. Arabesk ve rock müziği muazzam bir uyumla buluşturan Ümit Besen ile Pamela ikilisi ise dinleyicilere nostaljik anlar yaşatacak. Kayseri'nin tarihi dokusunu en güzel karelerle yakalamak isteyen fotoğraf meraklıları 50 bin lira ödüllü foto maraton yarışmasında bir araya gelecek. Ayrıca farklı yörelerin lezzetlerini ve indirimli tekstil ürünlerini keşfetmek isteyenler için ise yöresel ürünler ve outlet alışveriş festivali kapılarını açacak. Çocuklar ve aileler için sahnelenecek tiyatrolarda Karlar Ülkesi kahramanlarını ağırlayan Elsa Çocuk Müzikali ve Elsa Nerede Detektif Olaf Macera Peşinde oyunları yer alıyor. Dostluk ve dayanışmayı eğlenceli bir dille anlatan Bremen Mızıkacıları ile geleneksel gölge oyununu müzikle buluşturan Karagöz'ün türküsü de minik izleyicilerle buluşacak. Sinema severleri ise Beyaz Perde'de eğlenceli animasyon Coyote Ekmeğe karşı dramatik yapısıyla öne çıkan Cebran ve Macera Perestedin Sihirli Lambası bekliyor. Ayrıca milli mücadele yıllarını konu alan Atatürk Zafer'in Şafağı, sevimli bir dostluk hikayesi sunan Köpek ve Yıldızlar ile tarihsel bir drama olan Dışarıdakiler Bir Zamanlar Almanya'da filmleri gösterimde olacak. Bu hafta Kayseri'deki etkinlikler bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
2: Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza ve infaz sistemimizin daha etkin, daha güçlü ve toplumsal ihtiyaçlara daha doğru cevap verilebilir bir yapıya kavuşması amacıyla infaz mevzuatımıza ilişkin değerlendirme, planlama ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz, dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymak, ürün çeşitliliğimizi artırmak, ziyaretçilerimizin ülkemizde daha uzun süre kalmasını sağlamak ve turizmin oluşturduğu ekonomi ve sosyal değerden şehirlerimizin çok daha fazla pay almasını temin etmektir, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede küresel ve dönemsel olumsuzluklara rağmen dezenflasyon sürecinin sürdüğünü bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeler nedeniyle Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'la eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklama talebiyle sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca Yükseköğretim Kurumları Sınavı Milli Sporcu Yerleştirme sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Türkiye, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve Suriye halkının huzur ve refahına yönelik desteğini sürdürmeye devam edecektir ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın görüşe açtığı tebliğ taslağına göre meyve sularında tatlandırıcı kullanımı tamamen yasaklanırken nektarlarda şartlı izin verilecek. Şeker oranı %30 azaltılmış ürünlerse pazara girecek. Otomotiv endüstrisi, Ağustos ayında 2 milyar 791 milyon dolarla en fazla ihracatı imza atan sektör olarak kayıtlara geçti. Türkiye istatistik verilerine göre enflasyon Ağustos ayında %1,84 arttı. Yıllık bazda ise %31,51 oldu. CHP Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı yaptığı açıklamayla görevinden ve partisinden ayrıldığını duyurdu. Bozdağlı çok geçmeden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vizyonumuz ağır geldi diyerek imalı bir paylaşımda bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yapımı devam eden Dağ Kıza projesini yerinde inceleyerek çalışmalarda gelinen son noktayı değerlendirdi. Büyükkılıç şunları söyledi.
2: 19 tane mekanik tesisi, 41 tane pisti, 112 kilometrelik pist uzunluğuyla kayak merkezimiz uluslararası standartta bir özellik taşır iken sadece kış turizmine yönelik bir dağ görüntüsünün dışında diğer mevsimlerde de rahatlıkla yararlanılacak konumlara getirme yönündeki gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bunlardan birisi de yine Dağ Kıza diye kamuoyunda nitelendirilen ve gerçekten adeta macera perestlerin adrenalin deşarjını sağlamak isteyen tutkunların en güzel ortamını onlara hazırlamaya çalışıyoruz. Yine hatırlanacağı üzere yüksek irtifa merkezimizle onlarca takımın bu sene 40'ın üzerinde yurt içine yurt dışından gelen takımlarımızın kamp yaptığı gerek yüzme alanında gerek atletizm pisti konusunda gerek fitness merkezi ve gerekse çok amaçlı spor salonuyla ve 8 tane de futbol sahasıyla adeta kendinden söz ettirdi.
1: Koca Sinan Belediyesi, Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığında yürüttüğü üretimle Kayseri'nin yeşil kimliğine yeni bir boyut kazandırıyor. Kayseri'ye rengarenk dokunuşlar yaptıklarını belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Koca Sinan Belediyesi'nin fidanlığında bu sağımda solumda görmüş olduğunuz ağaçlar yaklaşık 5-6 yıldır emek vermiş olduğumuz ağaçlarımız. Farklı yerlerdeki parklarımızda inşallah Allah nasip ederse buradaki ağaçlarımızı toprakla buluşturacağız. Kayserimizin her bir köşesinde, Kocasinan'ımızın her bir köşesinde yeni ağaçlar, yeni parklar, yeni yaşam alanları. Yemyeşil bir Kayseri için. Huş, akçaağaç, akasya, diş budak, çalı grubu ağaçlarımız, farklı farklı mazılar, rottweilerlar gibi onlarca çeşit ağaçlar. Ha bunun yanında biliyorsunuz artık meyve ağaçları da dikmeye başladığımız bir meyve bahçemiz var. Orası için de burada eksik olan ağaçlarını tamamlayacağımız yeni meyve bahçeleri için de ağaçlarımız burada büyümeye başladılar. Bayağı bir kat ettiğimiz mesafe var ve bu ağaçlarımız da Allah nasip ederse itibariyle bütün parklarımızda, bahçelerimizde dikimine başlayacağız. yeşil ve daha yeşil bir Kayseri.
1: Meclis üyesi adayı Şerafettin Bahadır'ın silahla yaralanması olayına açılan davadan sonra açıklama yapan avukatlarından Emre Ayan, sanıkların kasten tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan en ağır cezayı almasını beklediklerini söyledi. SGK Kayseri İl Müdürü Mustafa Türkoğlu, Sivas SGK İl Müdürlüğü'ne atanırken, SGK Sivas İl Müdürü Ahmet Kale ise SGK Kayseri İl Müdürü olarak görev yapacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kültür Yolu Festivali süresince bünyesinde hizmet veren tüm müzelerin kapılarını ziyaretçiler ücretsiz olarak açıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 Eylül 2026 itibariyle Sarız ilçesi Sancakağıl ve Tavla mahalleleri arasındaki yolda genişletme ve bakım onarım çalışmaları başlatacağından dolayı yolun bazı bölümlerinin trafiğe kapatılacağını duyurdu. KAPEX 4. Uluslararası Kapı Fuarı 9-12 Eylül tarihlerinde Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açıyor. Taceddin Veli Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerindeki bir parkta 30-40 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir kişi ölü halde bulundu. Kayseri sporlu futbolcu Benhur Keser, genç takım arkadaşı Talha Sarı Aslan'a destek mesajı yayınladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza ve infaz sistemimizin daha etkin, daha güçlü ve toplumsal ihtiyaçlara daha doğru cevap verilebilir bir yapıya kavuşması amacıyla infaz mevzuatımıza ilişkin değerlendirme, planlama ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz, dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymak, ürün çeşitliliğimizi artırmak, ziyaretçilerimizin ülkemizde daha uzun süre kalmasını sağlamak ve turizmin oluşturduğu ekonomi ve sosyal değerden şehirlerimizin çok daha fazla pay almasını temin etmektir, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede küresel ve dönemsel olumsuzluklara rağmen dezenflasyon sürecinin sürdüğünü bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeler nedeniyle Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'la eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklama talebiyle sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca Yükseköğretim Kurumları Sınavı Milli Sporcu Yerleştirme sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Türkiye, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve Suriye halkının huzur ve refahına yönelik desteğini sürdürmeye devam edecektir ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın görüşü açtığı tebliğ taslağına göre meyve sularında tatlandırıcı kullanımı tamamen yasaklanırken nektarlarda şartlı izin verilecek. Şeker oranı %30 azaltılmış ürünlerse pazara girecek. Otomotiv endüstrisi, Ağustos ayında 2 milyar 791 milyon dolarla en fazla ihracatı imza atan sektör olarak kayıtlara geçti. Türkiye istatistik verilerine göre enflasyon Ağustos ayında %1,84 arttı. Yıllık bazda ise %31,51 oldu. CHP Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı yaptığı açıklamayla görevinden ve partisinden ayrıldığını duyurdu. Bozdağlı çok geçmeden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vizyonumuz ağır geldi diyerek imalı bir paylaşımda bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yapımı devam eden Dağ Kızağı projesini yerinde inceleyerek çalışmalarda gelinen son noktayı değerlendirdi. Büyükkılıç şunları söyledi.
2: 19 tane mekanik tesisi, 41 tane pisti, 112 kilometrelik pist uzunluğuyla kayak merkezimiz uluslararası standartta bir özellik taşır iken sadece kış turizmine yönelik bir dağ görüntüsünün dışında diğer mevsimlerde de rahatlıkla yararlanılacak konumlara getirme yönündeki gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bunlardan birisi de yine Dağ Kızağı diye kamuoyunda nitelendirilen ve gerçekten adeta macera perestlerin adrenalin deşarjını sağlamak isteyen tutkunların en güzel ortamını onlara hazırlamaya çalışıyoruz. Yine hatırlanacağı üzere yüksek irtifa merkezimizle onlarca takımın bu sene 40'ın üzerinde yurt içine yurt dışından gelen takımlarımızın kamp yaptığı, gerek yüzme alanında, gerek atletizm pisti konusunda, gerek fitness merkezi ve gerekse çok amaçlı spor salonuyla ve 8 tane de futbol sahasıyla adeta kendinden söz ettirdi.
1: Koca Sinan Belediyesi, Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığında yürüttüğü üretimle Kayseri'nin yeşil kimliğine yeni bir boyut kazandırıyor. Kayseri'ye rengarenk dokunuşlar yaptıklarını belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Koca Sinan Belediyesi'nin fidanlığında bu sağımda solumda görmüş olduğunuz ağaçlar yaklaşık 5-6 yıldır emek vermiş olduğumuz ağaçlarımız. Farklı yerlerdeki parklarımızda inşallah Allah nasip ederse buradaki ağaçlarımızı toprakla buluşturacağız. Kayserimizin her bir köşesinde, Kocasinan'ımızın her bir köşesinde yeni ağaçlar, yeni parklar, yeni yaşam alanları. Yemyeşil bir Kayseri için. Huş, akçaağaç, akasya, diş budak, çalı grubu ağaçlarımız, farklı farklı mazılar, rottweilerlar gibi onlarca çeşit ağaçlar. Ha bunun yanında biliyorsunuz artık meyve ağaçları da dikmeye başladığımız bir meyve bahçemiz var. Orası için de burada eksik olan ağaçlarını tamamlayacağımız yeni meyve bahçeleri için de ağaçlarımız burada büyümeye başladılar. Bayağı bir kat ettiğimiz mesafe var ve bu ağaçlarımızda Allah nasip ederse itibariyle bütün parklarımızda, bahçelerimizde dikimine başlayacağız. Yeşil ve daha yeşil bir Kayseri.
1: Meclis üyesi adayı Şerafettin Bahadır'ın silahla yaralanması olayına açılan davadan sonra

0: Sonra açıklama yapan avukatlarından Emre Ayan, sanıkların kasten tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan en ağır cezayı almasını beklediklerini söyledi. SGK Kayseri İl Müdürü Mustafa Türkoğlu, Sivas SGK İl Müdürlüğü'ne atanırken, SGK Sivas İl Müdürü Ahmet Kale ise SGK Kayseri İl Müdürü olarak görev yapacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kültür Yolu Festivali süresince bünyesinde hizmet veren tüm müzelerin kapılarını ziyaretçiler ücretsiz olarak açıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 Eylül 2026 itibariyle Sarız ilçesi Sancakağıl ve Tavla mahalleleri arasındaki yolda genişletme ve bakım onarım çalışmaları başlatacağından dolayı yolun bazı bölümlerinin trafiğe kapatılacağını duyurdu. CAPEX 4. Uluslararası Kapı Fuarı 9-12 Eylül tarihlerinde Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açıyor. Tacettin Veli Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerindeki bir parkta 30-40 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir kişi ölü halde bulundu. Kayseri sporlu futbolcu Benhur Keser, genç takım arkadaşı Talha Sarı Aslan'a destek mesajı yayınladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün semt pazarları. Hürriyet Semt Pazarı. Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi. Yeşil Mahalle Semt Pazarı. Yeşil Mahalle, İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No. 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İncesu.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza ve infaz sistemimizin daha etkin, daha güçlü ve toplumsal ihtiyaçlara daha doğru cevap verilebilir bir yapıya kavuşması amacıyla infaz mevzuatımıza ilişkin değerlendirme, planlama ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz, dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymak, ürün çeşitliliğimizi artırmak, ziyaretçilerimizin ülkemizde daha uzun süre kalmasını sağlamak ve turizmin oluşturduğu ekonomi ve sosyal değerden şehirlerimizin çok daha fazla pay almasını temin etmektir, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede küresel ve dönemsel olumsuzluklara rağmen dezenflasyon sürecinin sürdüğünü bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeler nedeniyle Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'la eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklama talebiyle sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca Yükseköğretim Kurumları Sınavı Milli Sporcu Yerleştirme sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Türkiye, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve Suriye halkının huzur ve refahına yönelik desteğini sürdürmeye devam edecektir ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın görüşü açtığı tebliğ taslağına göre meyve sularında tatlandırıcı kullanımı tamamen yasaklanırken nektarlarda şartlı izin verilecek. Şeker oranı %30 azaltılmış ürünlerse pazara girecek. Otomotiv endüstrisi, Ağustos ayında 2 milyar 791 milyon dolarla en fazla ihracatı imza atan sektör olarak kayıtlara geçti. Türkiye istatistik verilerine göre enflasyon Ağustos ayında %1,84 arttı. Yıllık bazda ise %31,51 oldu. CHP Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı yaptığı açıklamayla görevinden ve partisinden ayrıldığını duyurdu. Bozdağlı çok geçmeden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vizyonumuz ağır geldi diyerek imalı bir paylaşımda bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yapımı devam eden Dağ Kızağı projesini yerinde inceleyerek çalışmalarda gelinen son noktayı değerlendirdi. Büyükkılıç şunları söyledi.
2: 19 tane mekanik tesisi, 41 tane pisti, 112 kilometrelik pist uzunluğuyla kayak merkezimiz uluslararası standartta bir özellik taşır iken sadece kış turizmine yönelik bir dağ görüntüsünün dışında diğer mevsimlerde de rahatlıkla yararlanılacak konumlara getirme yönündeki gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bunlardan birisi de yine Dağ Kızağı diye kamuoyunda nitelendirilen ve gerçekten adeta macera perestlerin adrenalin deşarjını sağlamak isteyen tutkunların en güzel ortamını onlara hazırlamaya çalışıyoruz. Yine hatırlanacağı üzere yüksek irtifa merkezimizle onlarca takımın bu sene 40'ın üzerinde yurt içine yurt dışından gelen takımlarımızın kamp yaptığı gerek yüzme alanında gerek atletizm pisti konusunda gerek fitness merkezi ve gerekse çok amaçlı spor salonuyla ve 8 tane de futbol sahasıyla adeta kendinden söz ettirdi.
1: Koca Sinan Belediyesi, Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığında yürüttüğü üretimle Kayseri'nin yeşil kimliğine yeni bir boyut kazandırıyor. Kayseri'ye rengarenk dokunuşlar yaptıklarını belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
3: Koca Sinan Belediyesi'nin fidanlığında bu sağımda solumda görmüş olduğunuz ağaçlar yaklaşık 5-6 yıldır emek vermiş olduğumuz ağaçlarımız. Farklı yerlerdeki parklarımızda inşallah Allah nasip ederse buradaki ağaçlarımızı toprakla buluşturacağız. Kayserimizin her bir köşesinde, Kocasinan'ımızın her bir köşesinde yeni ağaçlar, yeni parklar, yeni yaşam alanları. Yemyeşil bir Kayseri için. Huş, akçaağaç, akasya, diş budak, çalı grubu ağaçlarımız, farklı farklı mazılar, rottweilerlar gibi onlarca çeşit ağaçlar. Ha bunun yanında biliyorsunuz artık meyve ağaçları da dikmeye başladığımız bir meyve bahçemiz var. Orası için de burada eksik olan ağaçlarını tamamlayacağımız yeni meyve bahçeleri için de ağaçlarımız burada büyümeye başladılar. Bayağı bir kat ettiğimiz mesafe var ve bu ağaçlarımızda Allah nasip ederse itibariyle bütün parklarımızda, bahçelerimizde dikimine başlayacağız. yeşil ve daha yeşil bir Kayseri.
1: Meclis üyesi adayı Şerafettin Bahadır'ın silahla yaralanması olayına açılan davadan sonra açıklama yapan avukatlarından Emre Ayan, sanıkların kasten tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan en ağır cezayı almasını beklediklerini söyledi. SGK Kayseri İl Müdürü Mustafa Türkoğlu, Sivas SGK İl Müdürlüğü'ne atanırken, SGK Sivas İl Müdürü Ahmet Kale ise SGK Kayseri İl Müdürü olarak görev yapacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kültür Yolu Festivali süresince bünyesinde hizmet veren tüm müzelerin kapılarını ziyaretçiler ücretsiz olarak açıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 Eylül 2026 itibariyle Sarız ilçesi, Sancakağıl ve Tavla mahalleleri arasındaki yolda genişletme ve bakım onarım çalışmaları başlatacağından dolayı yolun bazı bölümlerinin trafiğe kapatılacağını duyurdu. CAPEX 4. Uluslararası Kapı Fuarı, 9-12 Eylül tarihlerinde Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açıyor. Taceddin Veli Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerindeki bir parkta 30-40 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir kişi ölü halde bulundu. Kayseri sporlu futbolcu Benhur Keser, genç takım arkadaşı Talha Sarı Aslan'a destek mesajı yayınladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.
0: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza ve infaz sistemimizin daha etkin, daha güçlü ve toplumsal ihtiyaçlara daha doğru cevap verilebilir bir yapıya kavuşması amacıyla infaz mevzuatımıza ilişkin değerlendirme, planlama ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz, dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymak, ürün çeşitliliğimizi artırmak, ziyaretçilerimizin ülkemizde daha uzun süre kalmasını sağlamak ve turizmin oluşturduğu ekonomik ve sosyal değerden şehirlerimizin çok daha fazla pay almasını temin etmektir, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede küresel ve dönemsel olumsuzluklara rağmen dezenflasyon sürecinin sürdüğünü bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada paylaşılan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeler nedeniyle Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman'la eşi Burçin Hızlı Kahraman tutuklama talebiyle sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca Yükseköğretim Kurumları Sınavı Milli Sporcu Yerleştirme sonuçları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Türkiye, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine, kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve Suriye halkının huzur ve refahına yönelik desteğini sürdürmeye devam edecektir ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın görüşe açtığı tebliğ taslağına göre, meyve sularında tatlandırıcı kullanımı tamamen yasaklanırken, nektarlarda şarkı,

0: hafta izin verilecek. Şeker oranı %30 azaltılmış ürünlerse pazara girecek. Otomotiv endüstrisi, Ağustos ayında 2 milyar 791 milyon dolarla en fazla ihracatı imza atan sektör olarak kayıtlara geçti. Türkiye istatistik verilerine göre enflasyon Ağustos ayında %1,84 arttı. Yıllık bazda ise %31,51 oldu. CHP Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı yaptığı açıklamayla görevinden ve partisinden ayrıldığını duyurdu. Bozdağlı çok geçmeden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vizyonumuz ağır geldi diyerek imalı bir paylaşımda bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yapımı devam eden Dağ Kızağı projesini yerinde inceleyerek çalışmalarda gelinen son noktayı değerlendirdi. Büyükkılıç şunları söyledi.
1: 19 tane mekanik tesisi, 41 tane pisti, 112 kilometrelik pist uzunluğuyla kayak merkezimiz uluslararası standartta bir özellik taşır iken sadece kış turizmine yönelik bir dağ görüntüsünün dışında diğer mevsimlerde de rahatlıkla yararlanılacak konumlara getirme yönündeki gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bunlardan birisi de yine Dağ Kızağı diye kamuoyunda nitelendirilen ve gerçekten adeta macera perestlerin adrenalin deşarjını sağlamak isteyen tutkunların en güzel ortamını onlara hazırlamaya çalışıyoruz. Yine hatırlanacağı üzere yüksek irtifa merkezimizde onlarca takımın bu sene 40'ın üzerinde yurt içine yurt dışından gelen takımlarımızın kamp yaptığı gerek yüzme alanında gerek atletizm pisti konusunda gerek fitness merkezi ve gerekse çok amaçlı spor salonuyla ve 8 tane de futbol sahasıyla adeta kendinden söz ettirdi.
0: Koca Sinan Belediyesi Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığında yürüttüğü üretimle Kayseri'nin yeşil kimliğine yeni bir boyut kazandırıyor. Kayseri'ye rengarenk dokunuşlar yaptıklarını belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: Koca Sinan Belediyesi'nin fidanlığında bu sağımda solumda görmüş olduğunuz ağaçlar yaklaşık 5-6 yıldır emek vermiş olduğumuz ağaçlarımız. Farklı yerlerdeki parklarımızda inşallah Allah nasip ederse buradaki ağaçlarımızı toprakla buluşturacağız. Kayserimizin her bir köşesinde, Kocasinan'ımızın her bir köşesinde yeni ağaçlar, yeni parklar, yeni yaşam alanları. Yemyeşil bir Kayseri için. Huş, akça ağaç, akasya, diş budak, çalı grubu ağaçlarımız, farklı farklı mazılar, rottweilerlar gibi onlarca çeşit ağaçlar. Ha bunun yanında biliyorsunuz artık meyve ağaçları da dikmeye başladığımız bir meyve bahçemiz var. Orası için de burada eksik olan ağaçlarını tamamlayacağımız yeni meyve bahçeleri için de ağaçlarımız burada büyümeye başladılar. Bayağı bir kat ettiğimiz mesafe var ve bu ağaçlarımız da Allah nasip ederse itibariyle bütün parklarımızda, bahçelerimizde dikimine başlayacağız. Yeşil ve daha yeşil bir Kayseri.
0: Meclis üyesi adayı Şerafettin Bahadır'ın silahla yaralanması olayına açılan davadan sonra açıklama yapan avukatlarından Emre Ayan, sanıkların kasten tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan en ağır cezayı almasını beklediklerini söyledi. SGK Kayseri İl Müdürü Mustafa Türkoğlu, Sivas SGK İl Müdürlüğü'ne atanırken, SGK Sivas İl Müdürü Ahmet Kale ise SGK Kayseri İl Müdürü olarak görev yapacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kültür Yolu Festivali süresince bünyesinde hizmet veren tüm müzelerin kapılarını ziyaretçiler ücretsiz olarak açıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 Eylül 2026 itibariyle Sarız ilçesi Sancakağıl ve Tavla mahalleleri arasındaki yolda genişletme ve bakım onarım çalışmaları başlatacağından dolayı yolun bazı bölümlerinin trafiğe kapatılacağını duyurdu. KAPEX 4. Uluslararası Kapı Fuarı 9-12 Eylül tarihlerinde Kayseri OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açıyor. Tacettin Veli Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerindeki bir parkta 30-40 yaşlarında olduğu değerlendirilen bir kişi ölü halde bulundu. Kayseri sporlu futbolcu Benhur Keser, genç takım arkadaşı Talha Sarı Aslan'a destek mesajı yayınladı. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

sağ söndürme, alev alsın öldürme. Kimi kimlere kırdırıyor ha?

0: Şimdi reklamlar. Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2423.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
3: Böyle ayrılık olmaz.
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır,

0: Kent'te vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-045.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün semt pazarları: Hürriyet Semt Pazarı, Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi, Yeşil Mahalle Semt Pazarı, Yeşil Mahalle İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İncesu.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: radar analiz, ekonominin görünmeyen yönlerini, piyasalardaki hareketliliği ve haftanın öne çıkan gelişmelerini objektif bir bakış açısıyla ekrana taşıyor. Ekonomik göstergelerden finans piyasalarına, hükümet politikalarından yerel ve küresel gelişmelere kadar birçok başlık, finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak ve Rabia Aksoy'un sunumuyla her cuma saat 10'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayında. Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak ve Rabia Aksoy'un sunumuyla Radar.
1: Kayseri Radar ekranlarından günaydın. Ben Rabia Aksoy. Her cuma olduğu gibi Radar Analiz programıyla sizlerleyiz. Sevgili konuğum Ertan Taş'tan gayrimenkul danışmanı bizlerle birlikte. Hoş geldiniz öncelikle. Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim Rabia Hanım. Çalışıyoruz yoğun bir tempo içerisindeyiz.
1: Nasıl geçiyor?
2: Yoğunluk var tabii.
1: Gayrimenkul.
2: Yaz sezonu biraz yoğunluk var.
1: Yaz sezonu özellikle şimdi okullar açıldı, öğrenciler Talas tarafına yoğunluk yaşıyor. Sizle de özel haber yapmıştık geçtiğimiz haftalarda. Hani bunun hakkında özellikle bilgi almak istiyorum. Şimdi Talas tarafında yoğun bir artış söz konusu. Yani oldu aslında, yani şöyle oldu diyelim. Kayseri'de Talas tarafında sosyal yaşam olsun, etkinlikler olsun, daha yoğun bir şekilde yaşam sürdürüldü, bariz belli. Burada 1+1 evlerin kiraları olsun, öğrencilerin yaşam maliyetleri olsun. Hani bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Öğrenciye ev yok sistemine geçildi mi yoksa bu dönem atlatıldı mı? Onların maliyetleri 4+1 eve göre daha mı fazla oluyor?
2: Şöyle izahını gerçekleştireyim. İlla ki Talas bölgesi biraz kozmopolit bir ilçemiz. Bunun gerekçesi de Erciyes Üniversitesi'nin o bölgede olması. Üniversiteye yakın bir bölge olması. Yaklaşık 2-3 tane üniversitenin ortasında bulunuyor kampüslerinin. Hal böyle olunca öğrenci yoğunluğu da var. Öğrenciye ev yok mantığı Talas'ta çok nadir gözüken bir şey. Genelde çünkü yatırım amaçlı alanların çoğunluğu Talas tercih ettiği için öğrenci, biz onunla pek fazla karşı karşıya kalmıyoruz. Tahsis de etmiyoruz çünkü öğrencilerimiz buraya okumaya geliyorlar. Bir de konaklama ihtiyaçları konusunda set vurulursa biraz daha yaşam standartları düşeceği için biz ofis olarak kesinlikle öyle bir yaklaşımda bulunmuyoruz. Ve vermiş olduğumuz öğrencilerden de gayet memnunuz. Ev sahipleri gayet mutlu. Çünkü okumaya geldiler. Başka bir amaç ve gayeleri yok. O yüzden huzurlu bir ilçe Talas.
1: Aslında şunu da merak ediyorum. Şimdi ev yok mantığı dememin sebeplerinden birisi de şu. Öğrenciler bazen tek başlarına zorlanabiliyorlar kira ödemekte. Yanlarına iki arkadaş arıyorlar, üç arkadaş bulmaya çalışıyorlar. Hani bu süreçte nasıl ilerliyor süreç? Yani aslında veriyor musunuz, vermeme gibi bir durum söz konusu oluyor mu?
2: Şöyle, mal sahiplerinin bazıları tabii ki de öğrenciye vermeyelim diyor ama bizim ofisimizde öyle bir mantık yok. Direkt mal sahiplerini öncelikle biz ikna ediyoruz. Daha sonra öğrenci sunumu yapıyoruz. İlla ki okumaya gelmiş bir yer bir ev tutuyor. Tek başına bir öğrencinin o maliyetin altından kalkması zor olur. Ev arkadaşı doğal olarak bulması da çok çok normal yani. O yüzden pek bir sıkıntı yaşamıyoruz. Tabii aralarında huzursuzluk çıkartan olmuyor mu? Her toplumda olduğu gibi illa ki.
1: Ev sahiplerinden değil
2: mi? Ev sahibinde de olsun, öğrencilerde de olsun. Biraz daha yaşlarının genç olmasından dolayı konu komşu rahatsızlığı noktasında oluşabiliyor. Ama onlar da uyarıları dikkate aldığı için tekrar düzeliyor. Yani herhangi bir problem şimdiye kadar yaşamadım. Ve yatırım amaçlı, dediğim gibi ilk başta da yatırım amaçlı alındığından dolayı Talas'ta pek bu öğrenciye vermeyelim problemiyle karşı karşıya kalmıyoruz.
1: Aslında Talas'ta tam tersi öğrenciye ev olması gerekiyor zaten, değil mi? Ya, çünkü onların yaşam alanı belli bir bölge.
2: Tabii.
1: Son dönemde de zaten şu bir olay çıkmış, hani öğrenciler Talas'taki ev miktarlarından çok arttığından dolayı şehir merkezleri ya da daha uç merkezleri tercih ediyor gibi, işte İldem atıyorum, Mimsin olabilir, başka taraflar olabilir, buradaki kira fiyatları daha makul olabilir oradaki kira fiyatlarından, ama yol masrafını hesapladıkları zaman zaten aynıya denk gelmiş oluyor aslında.
2: Tabii bir de ben onu şöyle yoruyorum işin açığı. Ciddi bir şekilde Talas bölgesi, özellikle Kayseri'nin Talas bölgesi göç alan bir yer. İşte memurları geliyor, yakın zamanda atamalar oldu. İşte üniversite öğrencilerimiz var. ve artık konut yapılacak alan kalmadı Talas'ta. Yani yüksek katlı böyle yatırım amaçlı kullanılabilecek 2+1, 1+1 zaten ticari merkezler haricinde, arsalar haricinde yapılmıyor. Yer kalmadığı için müteahhitlerimiz çevre ilçelere yöneldi. Örnek veriyorum, Talas'tan sonra bu noktada kiraya verilecek şehir hastanesi bölgesi 2+1 noktasında bir yoğunluk var. Ve o bölgede de artık yatırımcılarımız o tarafa kaydı. Yani hal böyle olunca orada daha çok kiralık dairemiz oluyor. İnsanlar da halinin daire bulamayınca Talas'ta en yakın noktaları, tramvay güzergahında en yakın noktaları tercih ediyorlar.
1: Yani şehir hastanesine yatırım çoğaldı diyorsunuz. Tabii. Değil mi? Normalde hani hep hemşireler olur, doktorlar olur, yeni atananlar olur dediğiniz gibi. Ama şu anda da normal yatırımlarda da çoğalma söz konusu mu şehir hastanesi taraflarında, yeni yapılarda?
2: Yeni yatırımlık daireler çoğaldı. Şehir hastanesi bölgesinde. Orada da Nuh Naci Asgari Üniversitemiz var mesela. Evet. O bölgede de Talas'tan sonra orası geliyor. Genelde tercih edilen bölgelerden biri oldu.
1: Peki şu anda en çok hangi bölgelerden talep geliyor ve en çok yatırım hangi bölgelere diyebiliriz?
2: Yatırım noktasında bizim konuştuğumuz daire olarak konuşuyoruz değil
1: evet,
2: mi?
1: Evet.
2: Dediğim gibi Talas bölgesinde yeni yapılaşma azaldığından dolayı şehir hastanesi biraz daha hareketli.
1: Daire olarak konuşmasak bunun nasıl söylersiniz?
2: Şöyle, imar durumuna bağlı olarak kişilerin tercih ettiğine bağlı olarak hareket ederiz onda. Örnek veriyorum, yüksek katlı konut projesinde girmek istiyorlarsa, kat karşılığı şeklinde vermek istiyorlarsa İlden bölgesi, yine şehir hastanesi bölgesi, o bölgeler hareketli. Talas'ta maalesef yerimiz kalmadı ama Talas'ın imar açılacak bölgelerinden tahmini, yani 5-10 yıllık uzun zaman vadeli yatırımlar 20 yıllık yapılacak olursa Talas'ın köylerinden de diğer mahallelerinden de arttı.
1: Arttı diyorsunuz. Evet. Ben bir şey daha merak ediyorum. Şimdi yeni gelişen bölgelerle oturmuş bölgeler arasında fiyat farkı oluyor şimdi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Şöyle, hatta ben buna şöyle örnek vereyim. Eski yapılar, yani sıfır yapılara göre önceden bizler yatırımlık daire aldığımızda şöyle bir söz vardı. Topraktan alalım ya, ucuza almış oluruz derlerdi ama şimdi maliyetler tamamen dengesi değiştiği için topraktan alacağınız mülk biraz daha pahalı oluyor. Mali dengeden dolayı. Çünkü maliyetler çok arttı. Hal böyle ama taze ev alıyorsunuz, sıfır alıyorsunuz. Evet, illaki bunun da bir farkı oluyor. Gene diyorum, 3 bölgemiz İldem, Talas, Şehir Hastanesi dediğimiz bölgeler yatırım noktasında ve fiyatlar noktasında daha cazip.
1: Şu anda daha cazip oldu.
2: Evet.
1: Hani İldem'e de yatırım açısından aslında şu an hastane falan söz konusu, işte tramvayın gelişi, AVM yapılması, ondan sonra da aslında kiralar da artış yaşandı, evlerde artış yaşandı. Ya bunlarda da artık mesela özellikle deprem döneminde falan da mesela hani sağlam olan görünen bölgelerde de bir artış söz konusu oldu mesela.
2: Şimdi Kayseri'mizde şöyle, deprem noktasında pek fazla hasar görmüş bir yer değil.
1: Evet.
2: Yani çoğu dairemizde tabii ki devlet desteği olduğundan dolayı en ufak biz
1: kooperatif yapılarda özellikle diyeyim ben.
2: Onu şöyle kooperatif yapsat diye ayırmayalım. Çünkü kooperatif yapılarda gayet sağlam olanlar da var. Yapsat olanlar da gayet çürük olanlar da var. Diyorsun. Yani bu yüklenici firma ve işlevini yürüten kişinin işe bakış açısıyla alakalı. Bizim depremden sonra haline bu taraf gene göç aldı. Ve Kayseri deprem bölgesi olmadığı için dışarı, işte deprem bölgemizden bu arada tekrardan çok geçmiş olsun.
1: Geçmiş olsun.
2: Yaralarımızı sarıyoruz şimdi yavaş
1: Allah
2: yavaş.
1: Allah daha yaşatmasın. Amin.
2: Göç aldığından dolayı fiyatlarda artış oldu. Ama Türkiye standartlarına baktığımızda Kayseri'nin fiyatları Türkiye standartlarının altında. Gayet
1: evet,
2: uygun. Gayet
1: uygun. Gerçekten bu gözle görülüyor zaten. Evet. Başka bir şehirlere göre, diğer şehirlere göre gerçekten de hani ev yapısı olarak da, büyüklüğü olarak da hani diyorlar İstanbul'da 1+1 ev, Kayseri'de 4+1 eve eş değer.
2: Tabii burada arsa değeri ve talep noktasından arttığını dolayı ama Türkiye genelinde Kayseri'deki mülkler ucuz. Yani peki, bir İstanbul olarak değil, nereye gidersek gidelim.
1: Peki mülk olarak düşünmediğimizde Kayseri'de en çok tercih ettiği gayrimenkul türü hangisidir? Hani daire, arsa, dükkan.
2: Kişinin yatırım yapma amacına bağlı bu ve bütçesine bağlı.
1: Şöyle bir göz önünde bulundurduğumuzda son zamanlarda gelinen talep ve isteklere göre.
2: Şimdi şöyle oldu, biraz daha arsaya yönelindi. Son zamanlarımızda arsa yatırımı çoğaldı. Evet, ama bütçesi daha düşük ve kira getirisi sağlamak istiyorsa daireyi tercih eden müşterilerimiz de çok.
1: Getiri için daireyi öneriyorsunuz.
2: Sıcak sıcak getiri için, yani anlık getiri için daire. Ama gerçek bir yatırım istiyorsanız ve vaktiniz varsa, uzun vadede yatırım istiyorsanız Kesinlikle arsa.
1: Arsa. Peki bir Kayseri'de yatırım yapmak istese sizce bir insan nelere dikkat etmeli öncelikle? Bu her şey için geçerli olabilir.
2: Arsa yaparken imar durumunu iyi analiz etmeli. Ne kadar örnek veriyorum imar içerisindeyse örnek konut arazisi ise yüksek katlı kaç daire getiriyor? Oranlar vardır kat karşılığı verdiğimizde. Kaç daire getiriyor ve şu anki almış olduğum rakam ne kadar? Enflasyon dengesi kurtarıyor mu kurtarmıyor mu? Bunlara dikkat etmeli. Mülk alıyorsa hızlı bir şekilde kiraya verilebilecek bir mülk olmalı. Mesken noktasında dikkat etmeliler. Çünkü biraz ben şöyle derim. Evet bugün gücümüz var alıyoruz ama yarın Allah göstermemizi satmamız gerektirdiğinde rahatlıkla satacağımız mülkleri almalarını tercih ederim.
1: Peki kredi kullanarak ev almak şu an sizce mantıklı mı?
2: Ben her zaman mantıklı derim.
1: Öyle mi?
2: Kesinlikle çünkü...
1: Sebep sayar mısınız bize?
2: Tek bir sebeple söyleyebilirim. Enflasyon ülkesindeyiz. TL yıllara karşılık ciddi bir yenik düşüyor. Bugün yüksek gelen rakamlar aylık taksitlerimiz... Yarın çerez parasına dönüyor, kiradan aşağıya kalıyor. O yüzden uzun vade kredileri benim için mantıklı. TL borçlandığımızdan dolayı. Çünkü değişken faizli değil, sabit faizli olduğu için.
1: O yüzden kredi öneriniz var.
2: Tabii, kesinlikle.
1: Peki kirayı vermek için ev alacak biri yani nerelere bakmalı? Yani kirayı verecek, ev alacak.
2: Bütçesi, dediğim gibi gene bütçesine göre hareket etmeli.
1: Yine bütçeye göre hareket etmeli.
2: Evet. Eğer bütçesi sıralamasını şöyle söyleyeyim. Şehir hastanesi bölgesi biraz daha uygun. İldem ve Talas.
1: Daha uygun olarak mı gözüküyor?
2: Tabii yani? Daha uygun bölgeler ilk sıraladığım gibi en uygunu şehir hastanesi bölgesi. İki artı bir daireyi rahat bir şekilde alırlar.
1: İldem
2: ve Talas. Ama kira garantisi hemen kirayı vereyim dediği anda en başta yine Talas gelir. Yani iddia ederim bir hafta boş kalmaz dairesi.
1: Bir hafta içinde dolar mı o daire diyorsun?
2: Kesinlikle. Hatta ben Talas için şöyle söylüyorum. Talas'ta çadırın olsun çadırı kiraya veririz. Öyle talep var, evet.
1: Çünkü sosyal yaşam, bunları konuşmuştuk zaten sizinle de. Sosyal evet. Yaşam olsun, üniversite yakınlığı olsun, şu olsun, bu olsun direkt hemen gider diyorsunuz.
2: Kesinlikle.
1: Ama kazanmak istiyorsa da ev sahibi yine İldem, Talas.
2: Kesinlikle. Ya
1: bu... Bir de ne demiştiniz?
2: Şehir hastanesi.
1: Şehir hastanesi evet. Şu an yatırım bölgesi olarak göz evet. önünde bulunuyor. Son 6 ayda ev fiyatlarında ne gibi değişiklik oldu desem ne söylersiniz?
2: Son 6 ayda aslında fiyatlarda pek bir değişiklik olmadı. Stabil devam ediyor diyebilirim ben size. O da bizim malum biz Kayseri olarak altına da meraklıyız. Yatırımı evet. severiz. Altındaki esneklik insanların mülk olarak almasında biraz yavaşlattığından dolayı arz talep ilişkisine bağlı olduğundan şu anda pek bir 6 ay içerisinde ciddi bir değişiklik oldu diyemem.
1: Ya şimdi kira verme söz konusunda değişiklik olabilir. Dün veriler açıklandı. Hani kira verme oranları falan hani ona göre anlaşan insanlar ona göre vereceklerdir muhakkak.
2: Evet.
1: Bir o konuda biraz ay olarak değişiklik oluyor.
2: Çok fazla da değil.
1: Öyle mi diyorsunuz?
2: Çok fazla
1: bir oran oynamıyor mu
2: Yok,
1: diyorsunuz?
2: Evet.
1: Yani peki hangi sezonlarda ya da çok oynaklık olduğu dönemler neler oluyor?
2: Şimdi buradaki olayımız şu. Çok oynaklık olduğu dönemlerde örnek veriyorum. Kişilerin ekonomik dengeleri biraz daha artıya geçtiği zaman yatırım amaçlı kirayı aldığı zaman satlık daireler çoğalır.
1: Ülke refahıyla da ilgili bir şey aslında.
2: Satlık daireler çoğaldıktan sonra... kiralık daireler azaldığından kiralarda biraz bir tık artmalar söz konusu oluyor. Ama şu an dediğim gibi 6 aydır herhangi bir fiyatlarda değişiklik söz konusu değil. Yani zaten belli sayımız var. Belli bir öğrenci var. Şimdi öğrencilerimiz de gelse o gelen kadar bir giden de var. Halinin de boşalıyor. Bir sirkülasyon söz konusu.
1: Sürekli giden olursa ama gelen de oluyor.
2: Tabii.
1: Yani şu an o zaman ev almak isteyen mi daha avantajlı desek, satmak isteyen mi daha avantajlı desek?
2: Ev almak isteyen hangi dönem için fark etmez. Alırken her zaman karlısınız. Ben bunu derim. Alan hiçbir zaman zarar etmez. Lakin satan gerçekten yatırımını aldığı parayı başka bir noktada değerlendirecekse, yatırım amacı olarak kullanacaksa satan da karlı olur. Ama öyle bir an gelir ki eğer süresini mesela mülkünü sattıktan sonra yatırım yapma noktasında kararsızlıkları çok olup git gel yaşayıp biraz zamana bırakırsa ciddi zarar görebilir. Yani bir mülkünü sattıktan sonra hemen arkasına bir mülk alması lazım. Çünkü anlık fiyatlarda artış söz konusu olabilir. Yani öyle bir beklentimiz var.
1: Bu da biraz anlık bir meseleye tabii, bağlı tabii. Aslında. Şimdi hani piyasada insanların yaptığı en büyük, ya büyük hatalar da oluyordur muhakkak. Hani bunları yönlendiriyorsunuzdur da.
2: Tabii.
1: Sonuçta yardımcı oluyorsunuz, verirken oluyorsunuz, kiracıyla anlaşma
2: her aşamasında
1: araya giriyorsunuz. Hani bunlar muhakkak yardımcı oluyorsunuz. Peki hani en büyük gayrimenkul hatalarından birileri nelerdir aslında? Bu piyasa içinde geçerli olabilir, ev almak isteyen içinde geçerli olabilir, arsa almak isteyen içinde geçerli olabilir, kiraya çıkmak isteyen içinde geçerli olabilir.
2: Şöyle örnek veriyorum, mülk almak için hatadan bahsedeyim. Hı hı. En çok dikkatimi çeken şey, vatandaşlarımızın bu konuda biraz daha tabii bilgi eksikliği veyahut da bilgi eksikliği var. Aslında biliyorlar da uygulamaya dökmüyorlar. Hı hı. Örnek veriyorum, bir mülk aldığınızda ada parselini muhakkak kontrol edin.
1: Hı.
2: Kesinlikle kontrol etmeleri gerekiyor. Ve tablo dairesine gittiklerinde akit odasındayken o ada parselden ve bağımsız bölümden memur size seslenir. Der ki ya örnek veriyorum, bir ada iki parseldeki üç no'lu bağımsız bölümün satışını yapıyoruz der. Siz eğer almış olduğunuz mülkün ada parselini ve bağımsız bölümünü tam bilmezseniz, bu üçü örtüşmezse, siz A yerinden alıyorum zannederken C yerinden alırsınız mülkünüzü. Haberiniz bile olmaz. O yüzden ada parseli ve bağımsız bölümü kesinlikle ve kesinlikle kontrol etmeli. Apartman isminden önemlidir o.
1: Parsel diyorsunuz, apartman isminden önemli.
2: Tabii tabii.
1: Dikkat ada edilmesi parsel. Gerekiyor.
2: Ya örnek veriyorum, bununla ilgili kulağımıza gelen ve Kayseri Türkiye'de yaşananlardan bir örnek veriyorum. Örnek, vatandaşın biri bir mülkü gezdirir. 3+1 daire satar.
1: Tamam.
2: 3+1 daireye girerler. Beğendirir. Akitleşirler, konuşurlar. Örnek veriyorum, 3 milyona mülkü anlaşırlar.
1: Hı hı.
2: Daha sonrasından der ki içerisinde kiracı var. Bir yıl sonra boşaltacaktır.
1: Tamam.
2: Kiracının da bir yıllık parasını peşin aldık der. Bir yıllık peşin kirasında o 3 milyonluk daireyi alan, 3+1 daireyi alan vatandaşa verir. Aradan bir yıl geçer. Bir yıl geçtikten sonra tabii halinden ev sahibi kapının ziline basar.
1: Nerede?
2: Kira günü. Kira günü geldi, benim kiramı hallederim deyince der ki vatandaş, bu ev benim. Ya nasıl olur? Benim alı tapusun der, gösterir içindeki oturan. Adam kendi tapusuna bakar. Bu sefer ada parseli kontrol ederler. Tam bildik birinin yanına gider. Ada parseli bakar. 3+1 diye aldığı ev 1+1 çıkar. Yani demek istediğim bu. Şimdi üç, aslında mülkün değeri 1 milyon 1+1'in. Vatandaş burada dolandırılmış. Neden? Ada parselini kontrol etmemiş.
1: Bir yıl sonra anlıyor bunu.
2: Bir yıl sonra anlıyor bunu.
1: Kapı çalınınca anlıyor.
2: Evet. Kapıyı çalınca anlıyor. İçindeki oturan kiracı diye bildiği kişi aslında ev sahibi. Kendisi 3+1 aldım derken 1+1 ev alıyor. Yani o yüzden ada parsel ve bağımsız bölüm kesinlikle ve kesinlikle çok önemli. Burada buna dikkat etmeliyiz.
1: Güvenli kişilerle de çalışmak önemli burada.
2: Tabii.
1: Hani öyle bir şey olduğunda hani yönlendirilmesi gerekiyor.
2: Ya güvenli kişiler.
1: İdare edilmesi gerekiyor.
2: En başta zaten. Profesyonel gayrimenkul danışmanlar en başında geliyor bu işin, ama vatandaş kendisi de bilmeli bunu.
1: Yani ama gayrimenkul danışmanı hani buna engel, bunu öngörebilir sonuçta değil mi?
2: Bizler zaten bunun üzerinden hareket ediyoruz. Hı hı. Yani bu şekilde gidiyoruz. Gayrimenkul danışmanları ada parsel ve bağımsız bölüm üzerinden gider. Tapuyu görmeden, kontrolünü sağlamadan, teyitlemeden, içindeki kiracıyla görüşmeden, mülk sahibiyle görüşmeden, vekaletle dahi olsa tapu sahibiyle görüşmeden bu işlemi almaz zaten. Gayrimenkul danışmanları.
1: Ya zaten normalde bir sürü işlemden tabii geçiyor bu süreç.
2: O yüzden profesyonel bir destek almaları, yani bugün verecekleri komisyonu zor sunan vatandaşları var ama evet, aslında paralarını ciddi şekilde kontrol altına alıyorlar. O yüzden profesyonel bir gayrimenkul danışmanlarının çalışmalarını tavsiye ederim.
1: Evet, vatandaşlar biraz komisyon konusunda da yakınıyor şimdi. Yalan yok. Açıkçası çok bulan var, vermek istemeyen var, aradan i̇şte, çıkartmak isteyenler var. Bu süreçler de zorlayıcı oluyor.
2: Herkes kalbinin ekmeğini yiyor. Böyle de olunca böyle bir sonuçlardan da karşı karşıya kalınabiliyor.
1: O zaman da bu sonuçları mecbur
2: tabii
1: insanlar.
2: Yani bizler işimizi profesyonel diyor yapan insanlarız. İşimizi seviyoruz. Yıllardır bu işle uğraşıyoruz ve ekmeğimiz bu.
1: Tabii.
2: Yani buradan tutup da gayrimenkul danışmanını devre dışı bırakalım. Ya nasıl olsa gittik, baktık, evi de beğendik, emlakçıyı da devre dışı bırakıp ev sahibinin yanına gideyim diyenler hem hak yiyorlar, ciddi hak yiyorlar ve kendi paralarını ciddi şekilde risk atıyorlar. Akıllı insan akıllı yatırımcı kesinlikle profesyonel bir gayrimenkul danışmanıyla hareket eder.
1: Ya her meslekte bunun örneği var Ertan Bey. Tabii. Yani şimdi şöyle düşünelim. Direkt bir doktora gidip araya onu sokmak yerine gidip direkt eczaneden ilaç alırsan o zaman ne oldu? Başka yerine ağrıyacak.
2: Tabii.
1: Bunun gibi bir örnek bu.
2: Aynen.
1: Ben şunu da çok duydum. Mesela hani anlaşıyorlar kiraya çıkacak bir kişi, yani A kişisi kiraya çıkacak. Emlakçıya komisyon veriliyor orada bir kiraya
2: evet,
1: çıkacağı
2: tabii.
1: için. Ondan sonra ev sahibiyle kiracı aralarında anlaşıyor. Emlakçıyı araya sokmamak için. Mesela bunlarda da çok duyduklarım oldu. Sizin karşılaştığınız
2: çok
1: örnekler,
2: sürekli,
1: konular var mı?
2: Sürekli karşılaşıyoruz da ondan sonra da tekrardan bizim ofise geliyorlar. İşte biz bunu defalarca içinde kiracı kirayı ödemiyor. Çünkü evraklarını tam yapamıyorlar. Sözleşmesini tam oluşturamıyorlar. Maddelerini oluşturamıyorlar. Gidiyor ki vatandaş kırtasiyeden bir tane kira sözleşmesi kağıdı alıyor. Aa. Stabil. Aralarında dolduruyorlar ama bunun pek bir yaptırımı olmuyor. Bunun arkasında bir sürü evrak var. Ya sen bu şekilde evrağını tam sağlam yapamazsan kiracı ev sahibinden, ev sahibi kiracıdan mağdur olur.
1: Kendileri yeniliyorlar bazen her sene mesela. Bunu daha
2: şöyle, kira sözleşmeleri.
1: Hani ilk başta sokuyorlar araya mesela, komisyon alınıyor, sokuluyor, tamam yapılıyor. Diğer senelerde diyor benimle anlaş diyor, benimle muhatap oluyor.
2: Şöyle mesela. Zaten bir kere kira, her sene emlakçıya komisyon ödemezsin.
1: Evet evet.
2: Bir kere yerleştirdiniz kiracıyı, o an emlak eviniz tuttunuz, emlakçıya komisyon ödersiniz. Daha sonrasından kiracı da ev mülk sahibi lakin emlakçıdan talep ederse sözleşmeyi emlakçı zaten seve seve yapar. Ücret istemez bunda. İstemezse zaten sözleşme otomatik kendini yeniliyor.
1: Evet zaten her sene kendini yeniliyor.
2: Tabii tabii tabii.
1: Ama öyle bir şey oldu.
2: Ayrıca emlakçıya gidip de para vermenize hiçbir emlakçı da zaten sözleşme yenilemeye para almaz.
1: Tabii canım. Yani. Ama rica edildi, yapıldı. Hani
2: tabii,
1: anlamıyordu.
2: İşinin takibi insanlar. O. O işinin takibi.
1: İşi takibi olmuş oluyor
2: tabii,
1: artık.
2: Tabii.
1: Siz zaten ilerlettiniz, verdiniz. İş takibinde rica ediliyor, yapılabiliyor.
2: Aynen öyle.
1: Peki bu anlattıklarınızda bu evin fiyatını belirlerken hangi emsal satışlara baz alıyoruz? Hani bu anlattıklarınız bu emsal satışlarda baz alınabiliyor mu?
2: Şimdi şöyle. Emsal satış derken bir mülkün fiyatını çıkartmak noktasında diyorsanız kat, cephe, bulunduğu lokasyon, etrafındaki sosyal donatı, ulaşım, metrekare genişliği, mülkiyetin enerji sınıfı, örnek veriyorum, inşaat yapısının kalitesi, bunların hepsi mülkün değerini artırır ev için. Yatırım için yapacağımız veyahut da tarla, bağ, bahçe için lokasyon, tekrar gene ulaşım, imara yakınlığı veyahut da imar içerisindeyken kaç daire getireceği, neler yapılabileceği de İlla ki arsa ve bağ bahçelerde, tarlalarda da bir fiyat belirlememizde neden oluyor. Temel sebepler bunlar.
1: Peki ileri yönlü düşündüğümüz zaman, gelecek bazlı ya da uzun vadede düşündüğümüz zaman hani bir fiyat artışı bekliyor musunuz?
2: Kesinlikle
1: piyasadan?
2: Bekliyorum. Ciddi bir fiyat artışı bekliyorum.
1: Kaç yıl örnek verirsiniz?
2: Örnek veriyorum. Yıl değil, o kadar uzun bir süre.
1: O kadar uzun süre beklemiyorum.
2: Yıl sonu ya da birinci, ikinci ay önümüzdeki yılın ben %25, o 20 abartıyor olabilirim ama...
1: %25 bir artış
2: %20-25 artışında kesinlikle bekliyorum.
1: Peki bu saydığımız mahalleler geçerli mi? İşte bu yatırım açısından güçlü olan mahallelerde mi bekliyoruz bunu? Yoksa her taraf komple?
2: Her taraf için.
1: %25'lik bir artış diyorsunuz.
2: %20-25'lik yıl sonunda ya da birinci, ikinci ayda kesinlikle bekliyorum ben.
1: O zaman bir dengelerde değişiklik söz konusu olur.
2: Bu arz talep ilişkisine bağlı olarak bir ekonomide canlanma söz konusu olabilir.
1: Enflasyon olsun, açıklananlar olsun. Bunların etkileyeceğini
2: kesinlikle,
1: düşünüyorsunuz.
2: Kesinlikle, etkileyecek.
1: Peki kış ya da yaz aylarında herhangi bir farklılık söz konusu oluyor mu?
2: Şöyle, aslında geçmişten gelen, yıllar öncesinden büyüklerimizin de konuşmuş olduğunda işte bir mülk alacaksan kışın al, kışın daha ucuz olur derler ama hiçbir zaman kışın daha ucuz olmaz. Sadece kış döneminde, örnek veriyorum, bir mülk 1000 TL'ye çıktıysa kışın 1000 TL 1100 TL arasında stabilde devam eder. Yoksa ucuz olur mantığı yoktur.
1: Yani bu söz sadece o zaman,
2: çok
1: ya belki de
2: gelen.
1: O zamanlar öyleydi
2: evet,
1: diyelim biz.
2: Yani,
1: çünkü
2: ama şu an
1: piyasada
2: öyle,
1: her gün her şey değişiyor, rakamlar değişiyor.
2: Evet.
1: Enflasyonda artış söz konusu oluyor. Yani şu an için bu sözü söylemek doğru değil,
2: değil
1: diyorsunuz değil,
2: değil
1: mi?
2: Değil. Her sezon kendince avantaj doğuruyor. Kendi iyi takibi, iyi analiz, iyi bir gayrimenkul danışmanıyla ciddi şekilde karlı mülkler sahibi olabilir ve karlı ticaretten mülkünü satıp karlı yatırımlar yapabilirsiniz.
1: Şimdi bu satışları konuşuyoruz, piyasayı konuşuyoruz. Peki ben merak ediyorum, sizin de son dönemde en çok şaşırtan satış veya fiyatlarda hani bir olay yaşadınız mı? Bir şeyler oldu mu?
2: Ya şöyle, son dönem bizi şaşırtan derken...
1: Mesela burası atıyorum, ya burası böyle olmazdı mesela. Hani nasıl oldu da burası değerlendi, bu fiyata nasıl oldu da verildi? Ya da burası nasıl oldu da çok değerli bir bölgeydi, nasıl böyle oldu diyebildiğiniz bir bölgeler var mı?
2: Şöyle izahını geçeyim. Hiçbir mülk emsali haricinde fazla rakam noktasında bizde zaten satılmıyordu. Öyle bir mülkümüz de yok. Hı. Yani yanta örnek veriyorum, mülk 1000 liraya satılırken 2000 liraya satılan bir mülkümüz yok yan tarafı.
1: Hı hı.
2: Yani bölgenin bir analizi var. Stabil bir fiyat dengesi oluşturmuş durumda genel olarak. Ama şaşırtan derseniz, dediğim gibi şehir hastanesi bölgesindeki hareketlilik son dönemlerde ben de bekliyordum ama bu kadar bir hareketlilik beklemiyordum. Hı hı. Evet, orası. Bir de Mimsin bölgesinin o yeni açılan, TOKİ'ye bağlanan 40 metrelik bir yol var.
1: Hı hı.
2: O bölge. O iki bölge ciddi bir şekilde hareketlilik söz konusu.
1: Ya bizim de duyduğumuz oluyor şimdi. Geçmişte de duyduğumuz oluyor. Onlardan da bahsedeyim. Mesela atıyorum İlden bölgesi. Geçmişte çok fazla aslında verimli bir bölge değildi.
2: Yeşilyurt diye bahsettiğimiz
1: o taraflardan. Şimdi özellikle Yeşilyurt tarafı, şimdi İldem dediğim, İldem hani kaç yıldır gelişiyor, evet, gerçekten gelişmekte olan. Bunun haricinde de yine var. Mesela eski zamanlarda işte Fevzi Çakmak bölgeleri vardı. Gurbetçiler çok fazla orada olur diye bir söylem falan vardı. Hani bunlar hakkında, evet, da ne düşündüğünüzü merak ediyorum açıkçası.
2: Şimdi yapılaşmalar o zaman Kayseri bölgesinde belli bir yerlerde vardı. Hı-hı. Fevzi Çakmak,
1: evet,
2: işte Mimar Sinan Mahallesi, Kılıçarslan, işte Belsin. Şehir merkezinde en yakın bu bölgeydi. Gurbetçi vatandaşlarımız geldi miydi şehir merkezine yakın olsun diyordu ve kombili daireleri vardı.
1: Evet, özellikle kombili 3 katlı daireler tercih ediliyor.
2: Yani o zamanlarda öyleydi. Ağırlıklı buydu ve yatırımcılar, evet, oralardan alıyordu hali. Ama şimdi Kayseri inanılmaz derecede gelişti.
1: Evet, her bölgesi gelişti.
2: Tabii,

0: Yoksa ilan fiyatlarında mı bir yükseklik söz konusu oluyor vatandaşın talebine göre söylüyorum.
1: İlan fiyatlarında yükseklik oluyor derken, tabii bazı mülk sahipleri kendi mülkünden ziyade, örnek benim cephem daha iyi der, benim katım daha iyi diyor. Komşusu 1 liraya satarken bu 1,5 lira istiyor. O 1 lira ederse benim gibi 1,5 lira
0: istiyor. Serbest piyasa var aslında. Var, zaten var. O söz konusu. Var. Biz onu şey yapamayız. Şimdi aynı kattayız atıyorum. Adam evini dediğiniz gibi o fiyata satıyorsa komşusunun bir üstüne koyabilir. Ya da kirada aynı şekilde.
1: Bunun önüne maalesef geçemeyiz ama vatandaşımız alıcı fiyatı belirliyor. Hı hı. Kıyaslamasını da o yapıyor.
0: Evet.
1: O yüzden belli bir süre geçtikten sonra yüksek isteyen mülk sahibi de evet diyor ya ben yüksek istiyormuştum deyip fiyatı geri çekiyor.
0: Zaten alıcı bulamayınca ya da mecbur geri çekmek zorunda
1: tabii,
0: kalıyor.
1: Tabii o yüzden.
0: Mesela fahiş fiyat dediğimiz fiyatlarda da karşılaştığımız noktalar da oluyor. İlla sizin de oluyordur hani.
1: Tabii canım.
0: Orada araya giriyorsunuz geliyor. Hani bu şekilde yapmayalım, bu şekilde yapalım, bir ortak noktayı bularım vesaire diye söz
1: kesinlikle
0: konusu oluyordur.
1: Dedim ya fiyat evet satıcı belirliyor ama hı-hı, kendi mülkü olduğu için talep noktasında alan kişi fiyat verdiği için ben şöyle diyorum. Alıcı her zaman mülkün fiyatını belirleyendir.
0: Ortak noktayı da bulan.
1: Ya emlakçı tabii.
0: Emlakçıdır.
1: Emlakçıdır.
0: Çok teşekkür ederiz Ertan
1: Bey. Ben teşekkür
0: Bey,
1: ederim.
0: Bilgileriniz için. Özellikle konuşmak, söylemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Merak edilen bir şey varsa cevap verebilirim. Veyahut da burada bilgilerimi paylaşabilirim ama ayrıyeten şunu diyeceğim herhangi bir şey yok. Çok buyurun, güzel konulara değindik sayenizde.
0: Evet, değinmek istediğiniz ekstra bir konu varsa yani emlak piyasasında hani şu şu şu söz konusu, şu şu şu bizim için bir problem oluyor. Ya da bu şekilde devam edecek, önümüzdeki bu şekilde bunları görüyorum. Yatırımcılara söylemek istediğiniz bir şey varsa.
1: Yatırım yapmaktan kesinlikle kimse vaktini uzuna almasın. Yani en erken bir şekilde yatırımlarını gerçekleştirsinler. Bekleyelim ya daha ucuza falan denk gelme değil. Tam tersine alan her zaman kazanıyor. Hı hı. Bu klasikleşmiş bir söz ama gerçekten doğruluğu tescillenmiş bir sözdür. Alıcı her zaman kazanır. Hızlı bir şekilde yapacakları yatırımlarını yapsınlar. Ve profesyonel gerçekten bu işi meslek olan yapan emlak danışman arkadaşlarımızdan çalışsınlar.
0: Yani alan her zaman erken alan kazanır. Varsa tabii, alacaklar tabii, yatırımlarını yapacaklar.
1: Ve uzun vade TL'den kimse çekilmez. TL borçlanmaktan. Yani kredi faiz kredi oranları neyim? 3'müş, 5'miş. Geri dönüşü bana bu kadar olacakmış. Kimse endişesine kapılmasın. Ben buna defalarca şahit oldum. Ya yani insanlar örnek veriyorum. Maaşının 2/3'ünü kredi yatırıp da şu an kirasının çok çok çok altında kalan hala kredi taksiti ödeyen vatandaşlar tanıyorum. Hepsi de şu an dua ediyor. O yüzden uzun vadede TL borçlanmakla kimse korkmasın derim.
0: O zaman ne kadar erken o kadar iyi.
1: Kesinlikle öyle.
0: Çok teşekkür
1: ben
0: ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ağzınıza sağlık. İyi ki geldiniz.
1: Sağ olun.
0: Sevgili izleyenler tekrarımızı YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
2: Finansal Yönetim Danışmanı Serbülent Altıparmak ve Rabia Aksoy'un sunumuyla Radar Analiz sona. Dijital Manşet.
3: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Türkiye, yapay zeka alanında küresel standartların belirlenmesinde etkin rol üstlenmek, yerli ürün ve modellerin ihracatını kolaylaştırmak ve bölgesel liderliğini güçlendirmek amacıyla uluslararası kuruluşlar ve ülkeler arasında mekik diplomasisini artırıyor. Fransız düşünce kuruluşu Eferes, Türkiye'nin savunma ihracatını 2020-2025 döneminde yaklaşık 5 kat artırdığını ve Avrupa'nın Türk savunma sanayisinin en büyük pazarı haline geldiğini açıkladı. Raporda Baykar, Aselsan, TUSAŞ, STM, Otokar ve Nurol Makina'nın Avrupa'daki büyüyen ağına dikkat çekildi. Türkiye, vatandaşların yapay zeka okuryazarlık düzeylerini ölçebilmeleri ve ihtiyaçlarına uygun eğitimlere ulaşabilmeleri amacıyla E-Devlet'e entegre yapay zeka değerlendirme sistemini uygulamaya alacak. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi Başkanı Jared Isaacman, yapay zeka sektörünün artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla veri merkezlerinin uzaya taşınmasını önerdi. Avustralya'da araştırmacılar, afet alanlarında arama kurtarma çalışmalarında görev alması amacıyla minyatür kamera ve tıbbi enjektörlerle donatılmış siborg hamam böcekleri geliştirdi. Rusya, ABD merkezli SpaceX'in Starlink sistemine alternatif yüzlerce alçak yörünge uydusundan oluşacak internet ağı kurmak için adımlar atarken, Rasvet adı verilen sistemin 2027'de hizmete başlaması planlanıyor.
2: Dijital Manşet.

0: geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
3: Böyle ayrılık olmaz.
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: Dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilokums Mall AVM'de. Profilokums Mall AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilokums Mall AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise Emin Eller'de. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
3: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
7: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
8: Bugünün semt pazarları: Hürriyet Semt Pazarı, Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi, Yeşil Mahalle Semt Pazarı, Yeşil Mahalle İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İncesu.
7: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2 hemofili B ve 1 kanser ilacının da Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geri ödeme listesine alındığını bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık uygulama tebliğinde yapılan düzenlemeye ilişkin yeni düzenleme ile aile hekimlerimize leflinomid reçeteleme yetkisi tanındı. Nörolojik hastalarımızın enteral beslenme ürünlerinin rapor süreleri 1 yıla uzatıldı ifadesini kullandı. Sağlık Bakanlığı, TÜSEF ve Aselsan İşbirliği ile geliştirilen yerli kalp akciğer makinesi, Lifeline HLM Gaziantep Üniversitesi Şahintepe Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde gerçekleştirilen 4 açık kalp ameliyatında başarıyla kullanıldı. Yaz aylarında artan sivrisinek ısırıkları ve batın il virüsü riskine karşı uyaran uzmanlar, vatandaşların akşam saatlerinde açık alanlardan kaçınmasını, bahçelerdeki su birikintilerini ortadan kaldırmasını ve koruyucu losyon kullanımına dikkat etmesini önerdi. Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalıkların ortaya çıkmadan önlenmesi, erken tanının önlemine dikkat çekmek için 3-9 Eylül'deki Halk Sağlığı Haftası kapsamında 7 günde 7 farklı tema ile alınacak. Deneysel bir kimyasal bileşik, obez farelerde kas kaybına yol açmadan ve gıda alımını azaltmadan yağ yakımını sağladı. Haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
1: Kayseri'de ne yapılır diyenler için bu hafta Mert Demir, Kubat, Ümit Besen ve Pamela, bunun yanı sıra Ceza ve daha birçok sanatçı Kayseri'ye geliyor. Etkinlikler bununla da sınırlı kalmıyor. Bunun yanı sıra alışveriş festivali ve vizyona giren filmleri de sizler için derledik. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'de müzikten tiyatroya, yarışmalardan sinemaya kadar oldukça zengin bir etkinlik takvimi sizleri bekliyor. Bu hafta Kayseri'de müzik tutkunları için sahnelerde Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Kubat, enerjik performansıyla Rap Müziği'nin duayen ismi Ceza ve son dönemin popüler hit şarkılarıyla Mert Demir yer alacak. Arabesk ve rock müziği muazzam bir uyumla buluşturan Ümit Besen ile Pamela ikilisi ise dinleyicilere nostaljik anlar yaşatacak. Kayseri'nin tarihi dokusunu en güzel karelerle yakalamak isteyen fotoğraf meraklıları 50 bin lira ödüllü foto maraton yarışmasında bir araya gelecek. Ayrıca farklı yörelerin lezzetlerini ve indirimli tekstil ürünlerini keşfetmek isteyenler için ise yöresel ürünler ve outlet alışveriş festivali kapılarını açacak. Çocuklar ve aileler için sahnelenecek tiyatrolarda Karlar Ülkesi kahramanlarını ağırlayan Elsa Çocuk Müzikali ve Elsa Nerede Detektif Olaf Macera Peşinde oyunları yer alıyor. Dostluk ve dayanışmayı eğlenceli bir dille anlatan Bremen Mızıkacıları ile geleneksel gölge oyununu müzikle buluşturan Karagöz'ün türküsü de minik izleyicilerle buluşacak. Sinema severleri ise Beyaz Perde'de eğlenceli animasyon Coyote Ekmeği'ye karşı dramatik yapısıyla öne çıkan Cebran ve Macera Perestedin Sihir Lambası bekliyor. Ayrıca milli mücadele yıllarını konu alan Atatürk Zafer'in Şafağı, sevimli bir dostluk hikayesi sunan Köpek ve Yıldızlar ile tarihsel bir drama olan Dışarıdakiler Bir Zamanlar Almanya'da filmleri gösterimde olacak. Bu hafta Kayseri'deki etkinlikler bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
2: Şimdi reklamlar.
0: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

kentinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
4: Şimdi gözümde canlandılar.
3: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
5: Böyle ayrılık olmaz.
3: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankas resetler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün semt pazarları. Hürriyet Semt Pazarı. Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi. Yeşil Mahalle Semt Pazarı. Yeşil Mahalle, İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No. 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İncesu.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar 91.8.
1: Nerede başladı bu hikayede? Ben böyle delirdim. Nasıl oldu da sevdim çok canımdan?

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Baki Coşkun, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in enflasyon hakkında yaptığı açıklamayı eleştirerek şunları söyledi.
2: Adeta vatandaşla dalga geçiyorlar. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek bir açıklama yaptı. Pompa zamlarına rağmen enflasyon düşüyor diye. Merakımı gideremeyip internet üzerinden baktım. Geçen yıl yani 2025 yılı Ağustos ayı enflasyonu %32,95'ten 2026 yılında 31,51'e düşmüş. Toplamda 1,44 oranında azalma olmuş enflasyonda. Sayın Bakan, bu kadar çabaya rağmen koskoca bir yılda %1,44 düşürdüğünüz enflasyondan dolayı sizleri alkışlamamızı bekliyorsunuz. Vatandaşın zaten size tahammülü yok. Lütfen susun ve daha fazla vatandaşın gözüne batmayın.
1: Bir Dünya Yatak firması yaza veda partisi düzenledi. Burada konuşan Bir Dünya Yatak Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Pacal şunları söyledi.
3: Belki bir şey olabilir.
4: 5 yıldır hem alıcının hem satıcının birlikte kazandığı en karlı fuar diyoruz. 7-11 Ekim'de bütün müşterilerimizi, bütün paydaşlarımızı Kayseri'ye bekliyoruz. Bütün üyelerimiz, katılımcılarımız yeni modelleriyle, inovasyon ürünleriyle, kaliteli ürünleriyle, güzel fiyatlarla dünyaya hitap etmek için gerçekten ticarete iyi bir noktaya getirmek için burada toplanıyoruz.
1: Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 270 sürücüye cep telefonu, 186 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek ve 165 sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı. Hacılar Erciyes yolunda motosikletle çarpıştıktan sonra otomobilin yandığı kazada 2 kişi yaralandı. Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Melik Gazi Basketbol'la Memorial Hastanesi arasında sağlık sponsorluğu anlaşması için imza töreni düzenlendi. Kayseri Spor'un TFF 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda Esenler Erok Spor'la oynayacağı karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.
5: Seni bana ayırdım, bütün İstanbul biliyor. Çok söyledim ama kendini ölümlü sanıyor. İnanmazsınız, sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülünce

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
6: Şimdi gözümde canlandılar.
5: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
7: Böyle ayrılık olmaz.
5: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
8: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün semt pazarları. Hürriyet Semt Pazarı. Aydınlık Evler Mahallesi Ziyapaşa Caddesi. Yeşil Mahalle Semt Pazarı. Yeşil Mahalle İnevler Sokak. Ziya Gökalp Semt Pazarı. Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak. Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No. 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İncesu.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Sevgili sürücüler, araç kullanırken hızını azaltan ömrünü uzatır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: hevesim var.
1: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar'dan herkese mutlu günler. Ben İlayda Kaya. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarına baktığımızda ise genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceğini öngörüyoruz. Gelin şimdi Kayseri merkezimize ve ilçelerimize yakından uzanalım. Merkezde bugün termometreler en yüksek 30, en düşükse 13 dereceyi gösterecek. İlçelerimizde ise durum şöyle. Akkışla Bünyan Özvatan Pınarbaşı Sarız 28, Develi Sarıoğlan 30, Felahya İncesu Tomarza 29, Yahyalı Yeşilhisar 30 dereceyi görecek. Çevre illerimize şöyle bir göz atalım. Yozgat 25, Nevşehir Sivas 28, Niğde Kırşehir 31 derece. Büyük kentlerde ise yaz esintisi devam ediyor. İstanbul 29, Ankara 31, İzmir ise sıcak günlerden geçerek tam 34 derece olacak. Radyo Radar hava durumunu dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: bütün İstanbul'u öpesim.
1: Dijital Manşet.
2: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Türkiye, yapay zeka alanında küresel standartların belirlenmesinde etkin rol üstlenmek, yerli ürün ve modellerin ihracatını kolaylaştırmak ve bölgesel liderliğini güçlendirmek amacıyla uluslararası kuruluşlar ve ülkeler arasında mekik diplomasisini artırıyor. Fransız düşünce kuruluşu Eferes, Türkiye'nin savunma ihracatını 2020-2025 döneminde yaklaşık 5 kat artırdığını ve Avrupa'nın Türk savunma sanayisinin en büyük pazarı haline geldiğini açıkladı. Raporda Baykar, Aselsan, TUSAŞ, STM, Otokar ve Nurol Makina'nın Avrupa'daki büyüyen ağına dikkat çekildi. Türkiye, vatandaşların yapay zeka okuryazarlık düzeylerini ölçebilmeleri ve ihtiyaçlarına uygun eğitimlere ulaşabilmeleri amacıyla E-Devlet'e entegre yapay zeka değerlendirme sistemini uygulamaya alacak. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi Başkanı Jared Isaacman, yapay zeka sektörünün artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla veri merkezlerinin uzaya taşınmasını önerdi. Avustralya'da araştırmacılar, afet alanlarında arama kurtarma çalışmalarında görev alması amacıyla minyatür kamera ve tıbbi enjektörlerle donatılmış siborg hamam böcekleri geliştirdi. Rusya, ABD merkezli SpaceX'in Starlink sistemine alternatif yüzlerce alçak yörünge uydusundan oluşacak internet ağı kurmak için adımlar atarken, Rasvet adı verilen sistemin 2027'de hizmete başlaması planlanıyor.
1: Dijital Manşet.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Baki Coşkun, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in enflasyon hakkında yaptığı açıklamayı eleştirerek şunları söyledi.
2: Adeta vatandaşla dalga geçiyorlar. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek bir açıklama yaptı. Pompa zamlarına rağmen enflasyon düşüyor diye. Merakımı gideremeyip internet üzerinden baktım. Geçen yıl yani 2025 yılı Ağustos ayı enflasyonu %32,95'ten 2026 yılında 31,51'e düşmüş. Toplamda 1,44 oranında azalma olmuş enflasyonda. Sayın Bakan, bu kadar çabaya rağmen koskoca bir yılda %1,44 düşürdüğünüz enflasyondan dolayı sizlere alkışlamamızı bekliyorsunuz. Vatandaşın zaten size tahammülü yok. Lütfen susun ve daha fazla vatandaşın gözüne batmayın.
1: Bir Dünya Yatak firması yaza veda partisi düzenledi. Burada konuşan Bir Dünya Yatak Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Pacal şunları söyledi.
3: 5 yıldır hem alıcının hem satıcının birlikte kazandığı en karlı fuar diyoruz. 7-11 Ekim'de bütün müşterilerimizi, bütün paydaşlarımızı Kayseri'ye bekliyoruz. Bütün üyelerimiz, katılımcılarımız yeni modelleriyle, inovasyon ürünleriyle, kaliteli ürünleriyle, güzel fiyatlarla dünyaya hitap etmek için gerçekten ticarete iyi bir noktaya getirmek için burada toplanıyoruz.
1: Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 270 sürücüye cep telefonu, 186 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek ve 165 sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı. Hacılar Erciyes yolunda motosikletle çarpıştıktan sonra otomobilin yandığı kazada 2 kişi yaralandı. Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Melik Gazi Basketbol'la Memorial Hastanesi arasında sağlık sponsorluğu anlaşması için imza töreni düzenlendi. Kayseri Spor'un TFF 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda Esenler Erok Spor'la oynayacağı karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Enfekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
7: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
8: Şimdi gözümde canlandılar.
7: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
9: Böyle ayrılık olmaz.
7: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
10: fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
11: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kent'te. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum, ben Merve Eser Soy Yıldırım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şırnak'ta görev başındayken trafik kazasında yaralanan polis memuru Melih Kaygusuz'un şehit olduğunu bildirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geçtiğimiz hafta sonu meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükselirken 18 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Kazaya ilişkin yürütülen soruşturmada kaptanın Türkiye'den ehliyet almadığı için Honduras'tan 3500 dolara ehliyet aldığı ortaya çıktı. Bilirkişi raporunda ise geminin batmadan limana geri dönebileceği bilgisine yer verildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca devreye alınan kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden yapılması uygulamasıyla ev sahibi kiracı bilgilerinin dijital ortamda kayıt altına alınması ve kilitlenen anlaşmazlıklarda anahtar rol oynaması bekleniyor. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, elektronik sözleşmenin kiracı açısından bakım, onarım, aidat ve depozito gibi şartları belgeleyerek güvence sunuyor. Ev sahibi açısından da hak ve sorumlulukları koruyor dedi. Türkiye ekonomisinin rotasını çizen yeni orta vadeli programın pazar günü kamuoyuna duyurulmasıyla fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansmana kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli işlemler tespit edilen 5 şirkete el konulması kararlaştırıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın 6. para politikası kararı 10 Eylül'de açıklanacak. Akaryakıt sektöründen alınan bilgilere göre motorinin litresine ortalama 7 lira 79 kuruş, benzinin litresine ise 2 lira 57 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi haberlerini aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ağustos ayı ihracatının yıllık %8,1 artışla 23,5 milyar dolara çıkarak en yüksek Ağustos ayı rakamı olarak kayıtlara geçeceğini bildirdi. Bolat, Ocak-Ağustos döneminde ihracatımız 185 milyar dolarla rekor kırdı. Ağustos'ta yıllıklandırılmış ihracatımız 280,3 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yükseği oldu dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası kararı yatırımcıların odağında bulunuyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın 6. para politikası kararı 10 Eylül'de açıklanacak. Türkiye ekonomisinin rotasını çizen yeni orta vadeli programın pazar günü kamuoyuna duyurulmasıyla fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansa kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca devreye alınan kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden yapılması uygulamasıyla ev sahibi kiracı bilgilerinin dijital ortamda kayıt altına alınması ve kilitlenen anlaşmazlıklarda anahtar rolü oynaması bekleniyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymak, ürün çeşitliliğimizi arttırmak, ziyaretçilerimizin ülkemizde daha uzun süre kalmasını sağlamak ve turizmin oluşturduğu ekonomik ve sosyal değerden şehrimizin çok daha fazla payı almasını temin etmektedir dedi. Türkiye ekonomisinin son 24 çeyrektir süren büyüme performansının ana motoru bilgi ve işlem faaliyetleri oldu. Otomotiv endüstrisi, Ağustos ayında 2 milyar 791 milyon dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 44 kuruş, euro 56 lira 33 kuruştan satışa sunuluyor. Altın piyasasında ise yükseliş şu şekilde: gram altın 6958, çeyrek altın ise 11359 TL'den satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol takımı 2027 FIBB Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği kadro belli oldu. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği kadro belli oldu. A Milli Kadın Voleybol takımı FIBA 2026 Dünya Kupası C grubundaki ilk karşılaşmada bugün Belçika ile kozlarını paylaşacak. Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya, Hollanda'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları kapanış töreniyle tamamlandı. Türkiye Taranto 2026'yı 111 madalyayla ikinci bitirdi. Milli sporcular Mersin 2013'ün ardından Akdeniz Oyunlarındaki en yüksek ikinci madalya sayısına ulaştı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, aracınızda arka koltuk çocuğunuzun ana kucağıdır.
0: Radyo Radar 91.8.
3: Bir hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ünal Üstel, zor zamanlarda her zaman ülkesinin yanında olan Türkiye'ye teşekkür ederek, bu kardeşliği hiç kimse sarsamaz, bu dayanışmayı hiç kimse zayıflatamaz. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki güçlü bağı hiçbir güç koparamaz dedi. Katil İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırıları, topçu atışları ve karadan sızma girişimlerini yoğunlaştırdı. ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik 2024'teki suikast girişimi de dahil olmak üzere yaşanan güvenlik olaylarına rağmen gizli servisin güvenlik politikalarını uzun yıllar güncellemediği ortaya çıktı. ABD Hazine Bakanlığı, Amerikan bağımsızlığının 250. yıl dönümü kutlamaları kapsamında hazırlanan ve üzerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın portresinin yer aldığı yeni 1 dolarlık madeni paralar tedavüle çıkarıldı. Katil İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın Şam kapısı yakınlarına ateş açarak bir Filistinliyi öldürdü. Nijerya'nın petrol zengini, Rivers eyaletinde petrol hırsızlığı sırasında zehirli gaz soluyan 37 kişi hayatını kaybetti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar'dan herkese mutlu günler. Ben İlayda Kaya. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarına baktığımızda ise genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceğini öngörüyoruz. Gelin şimdi Kayseri merkezimize ve ilçelerimize yakından uzanalım. Merkezde bugün termometreler en yüksek 30, en düşükse 13 dereceyi gösterecek. İlçelerimizde ise durum şöyle. Akkışla, Bünyan, Özvatan, Pınarbaşı, Sarız 28, Develi, Sarıoğlan 30, Pelahye, İncesu, Tomarza 29, Yahyalı, Yeşilhisar 30 dereceyi görecek. Çevre illerimize şöyle bir göz atalım. Yozgat 25, Nevşehir, Sivas 28, Niğde, Kırşehir 31 derece. Büyük kentlerde ise yaz esintisi devam ediyor. İstanbul 29, Ankara 31, İzmir ise sıcak günlerden geçerek tam 34 derece olacak. Radyo Radar hava durumunu dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Baki Coşkun, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in enflasyon hakkında yaptığı açıklamayı eleştirerek şunları söyledi.
2: Adeta vatandaşla dalga geçiyorlar. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek bir açıklama yaptı. Pompa zamlarına rağmen enflasyon düşüyor diye. Merakımı gideremeyip internet üzerinden baktım. Geçen yıl yani 2025 yılı Ağustos ayı enflasyonu %32,95'ten 2026 yılında 31,51'e düşmüş. Toplamda 1,44 oranında azalma olmuş enflasyonda. Sayın Bakan, bu kadar çabaya rağmen koskoca bir yılda %1,44 düşürdüğünüz enflasyondan dolayı sizleri alkışlamamızı bekliyorsunuz. Vatandaşın zaten size tahammülü yok. Lütfen susun ve daha fazla vatandaşın gözüne batmayın.
1: Bir Dünya Yatak firması yaza veda partisi düzenledi. Burada konuşan Bir Dünya Yatak Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Pacal şunları söyledi.
3: Beş yıldır hem alıcının hem satıcının birlikte kazandığı en karlı fuar diyoruz. 7-11 Ekim'de bütün müşterilerimizi, bütün paydaşlarımızı Kayseri'ye bekliyoruz. Bütün üyelerimiz, katılımcılarımız yeni modelleriyle, inovasyon ürünleriyle, kaliteli ürünleriyle, güzel fiyatlarla dünyaya hitap etmek için gerçekten ticarete iyi bir noktaya getirmek için burada toplanıyoruz.
1: Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 270 sürücüye cep telefonu, 186 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek ve 165 sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı. Hacılar Erciyes yolunda motosikletle çarpıştıktan sonra otomobilin yandığı kazada 2 kişi yaralandı. Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Melik Gazi Basketbol'la Memorial Hastanesi arasında sağlık sponsorluğu anlaşması için imza töreni düzenlendi. Kayseri Spor'un TFF 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda Esenler Erok Spor'la oynayacağı karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
3: Böyle ayrılık olmaz.
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: Dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: De. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
2: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
3: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum, ben Merve Eser Soy Yıldırım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şırnak'ta görev başındayken trafik kazasında yaralanan polis memuru Melih Kaygusuz'un şehit olduğunu bildirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geçtiğimiz hafta sonu meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükselirken 18 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Kazaya ilişkin yürütülen soruşturmada kaptanın Türkiye'den ehliyet almadığı için Honduras'tan 3500 dolara ehliyet aldığı ortaya çıktı. Bilirkişi raporunda ise geminin batmadan limana geri dönebileceği bilgisine yer verildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca devreye alınan kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden yapılması uygulamasıyla ev sahibi kiracı bilgilerinin dijital ortamda kayıt altına alınması ve kilitlenen anlaşmazlıklarda anahtar rol oynaması bekleniyor. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, elektronik sözleşmenin kiracı açısından bakım, onarım, aidat ve depozito gibi şartları belgeleyerek güvence sunuyor. Ev sahibi açısından da hak ve sorumlulukları koruyor dedi. Türkiye ekonomisinin rotasını çizen yeni orta vadeli programın pazar günü kamuoyuna duyurulmasıyla fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansmana kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli işlemler tespit edilen 5 şirkete el konulması kararlaştırıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın 6. para politikası kararı 10 Eylül'de açıklanacak. Akaryakıt sektöründen alınan bilgilere göre motorinin litresine ortalama 7 lira 79 kuruş, benzinin litresine ise 2 lira 57 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi haberlerini aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ağustos ayı ihracatının yıllık %8,1 artışla 23,5 milyar dolara çıkarak en yüksek Ağustos ayı rakamı olarak kayıtlara geçeceğini bildirdi. Bolat, Ocak-Ağustos döneminde ihracatımız 185 milyar dolarla rekor kırdı. Ağustos'ta yıllıklandırılmış ihracatımız 280,3 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yükseği oldu dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası kararı yatırımcıların odağında bulunuyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın 6. para politikası kararı 10 Eylül'de açıklanacak. Türkiye ekonomisinin rotasını çizen yeni orta vadeli programın pazar günü kamuoyuna duyurulmasıyla fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansa kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca devreye alınan kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden yapılması uygulamasıyla ev sahibi kiracı bilgilerinin dijital ortamda kayıt altına alınması ve kilitlenen anlaşmazlıklarda anahtar rolü oynaması bekleniyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymak, ürün çeşitliliğimizi arttırmak, ziyaretçilerimizin ülkemizde daha uzun süre kalmasını sağlamak ve turizmin oluşturduğu ekonomik ve sosyal değerden şehrimizin çok daha fazla payı almasını temin etmektedir dedi. Türkiye ekonomisinin son 24 çeyrektir süren büyüme performansının ana motoru bilgi ve işlem faaliyetleri oldu. Otomotiv endüstrisi, Ağustos ayında 2 milyar 791 milyon dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 44 kuruş, euro 56 lira 33 kuruştan satışa sunuluyor. Altın piyasasında ise yükseliş şu şekilde: gram altın 6958, çeyrek altın ise 11359 TL'den satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol takımı 2027 FIBB Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği kadro belli oldu. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği kadro belli oldu. A Milli Kadın Voleybol takımı FIBA 2026 Dünya Kupası C grubundaki ilk karşılaşmada bugün Belçika ile kozlarını paylaşacak. Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya, Hollanda'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları kapanış töreniyle tamamlandı. Türkiye Taranto 2026'yı 111 madalyayla ikinci bitirdi. Milli sporcular Mersin 2013'ün ardından Akdeniz Oyunlarındaki en yüksek ikinci madalya sayısına ulaştı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2 hemofili B ve 1 kanser ilacının da Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geri ödeme listesine alındığını bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık uygulama tebliğinde yapılan düzenlemeye ilişkin yeni düzenleme ile aile hekimlerimize leflinomid reçeteleme yetkisi tanındı. Nörolojik hastalarımızın enteral beslenme ürünlerinin rapor süreleri 1 yıla uzatıldı ifadesini kullandı. Sağlık Bakanlığı, TÜSEF ve Aselsan İşbirliği ile geliştirilen yerli kalp akciğer makinesi, Liefelein HLM Gaziantep Üniversitesi Şahintepe Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde gerçekleştirilen 4 açık kalp ameliyatında başarıyla kullanıldı. Yaz aylarında artan sivrisinek ısırıkları ve batın il virüsü riskine karşı uyaran uzmanlar, vatandaşların akşam saatlerinde açık alanlardan kaçınmasını, bahçelerdeki su birikintilerini ortadan kaldırmasını ve koruyucu losyon kullanımına dikkat etmesini önerdi. Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalıkların ortaya çıkmadan önlenmesi, erken tanının önlemine dikkat çekmek için 3-9 Eylül'deki Halk Sağlığı Haftası kapsamında 7 günde 7 farklı tema ile alınacak. Deneysel bir kimyasal bileşik, obez farelerde kas kaybına yol açmadan ve gıda alımını azaltmadan yağ yakımını sağladı. Haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.
2: Çağdaşlara.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ünal Üstel, zor zamanlarda her zaman ülkesinin yanında olan Türkiye'ye teşekkür ederek, "Bu kardeşliği hiç kimse sarsamaz, bu dayanışmayı hiç kimse zayıflatamaz. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki güçlü bağı hiçbir güç koparamaz," dedi. Katil İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırıları, topçu atışları ve karadan sızma girişimlerini yoğunlaştırdı. ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik 2024'teki suikast girişimi de dahil olmak üzere yaşanan güvenlik olaylarına rağmen gizli servisin güvenlik politikalarını uzun yıllar güncellemediği ortaya çıktı. ABD Hazine Bakanlığı, Amerikan bağımsızlığının 250. yıl dönümü kutlamaları kapsamında hazırlanan ve üzerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın portresinin yer aldığı yeni 1 dolarlık madeni paralar tedavüle çıkarıldı. Katil İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın Şam kapısı yakınlarına ateş açarak bir Filistinliyi öldürdü. Nijerya'nın petrol zengini, Rivers eyaletinde petrol hırsızlığı sırasında zehirli gaz soluyan 37 kişi hayatını kaybetti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar'dan herkese mutlu günler. Ben İlayda Kaya. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarına baktığımızda ise genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceğini öngörüyoruz. Gelin şimdi Kayseri merkezimize ve ilçelerimize yakından uzanalım. Merkezde bugün termometreler en yüksek 30, en düşükse 13 dereceyi gösterecek. İlçelerimizde ise durum şöyle. Akkış'ta Bünyan Özvatan Pınarbaşı Sarız 28, Develi Sarıoğlan 30, Felahya İncesu Tomarza 29, Yahyalı Yeşilhisar 30 dereceyi görecek. Çevre illerimize şöyle bir göz atalım. Yozgat 25, Nevşehir Sivas 28, Niğde Kırşehir 31 derece. Büyük kentlerde ise yaz esintisi devam ediyor. İstanbul 29, Ankara 31, İzmir ise sıcak günlerden geçerek tam 34 derece olacak. Radyo Radar hava durumunu dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Baki Coşkun, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in enflasyon hakkında yaptığı açıklamayı eleştirerek şunları söyledi.
2: Adeta vatandaşla dalga geçiyorlar. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek bir açıklama yaptı. Pompa zamlarına rağmen enflasyon düşüyor diye. Merakımı gideremeyip internet üzerinden baktım. Geçen yıl yani 2025 yılı Ağustos ayı enflasyonu %32,95'ten 2026 yılında 31,51'e düşmüş. Toplamda 1,44 oranında azalma olmuş enflasyonda. Sayın Bakan, bu kadar çabaya rağmen koskoca bir yılda %1,44 düşürdüğünüz enflasyondan dolayı sizleri alkışlamamızı bekliyorsunuz. Vatandaşın zaten size tahammülü yok. Lütfen susun ve daha fazla vatandaşın gözüne batmayın.
1: Bir Dünya Yatak firması Yaza Veda Partisi düzenledi. Burada konuşan Bir Dünya Yatak Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Pacal şunları söyledi.
3: Beş yıldır hem alıcının hem satıcının birlikte kazandığı en karlı fuar diyoruz. 7-11 Ekim'de bütün müşterilerimizi, bütün paydaşlarımızı Kayseri'ye bekliyoruz. Bütün üyelerimiz, katılımcılarımız yeni modelleriyle, inovasyon ürünleriyle, kaliteli ürünleriyle, güzel fiyatlarla dünyaya hitap etmek için gerçekten ticarete iyi bir noktaya getirmek için burada toplanıyoruz.
1: Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 270 sürücüye cep telefonu, 186 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek ve 165 sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı. Hacılar Erciyes yolunda motosikletle çarpıştıktan sonra otomobilin yandığı kazada 2 kişi yaralandı. Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Melik Gazi Basketbol'la Memorial Hastanesi arasında sağlık sponsorluğu anlaşması için imza töreni düzenlendi. Kayseri Spor'un TFF 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda Esenler Erok Spor'la oynayacağı karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
7: Şimdi gözümde canlandılar.
6: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
8: böyle ayrılık olmaz.
6: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
9: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
10: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

0: fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim, indirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kentinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum, ben Merve Eser Soy Yıldırım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şırnak'ta görev başındayken trafik kazasında yaralanan polis memuru Melih Kaygusuz'un şehit olduğunu bildirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geçtiğimiz hafta sonu meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükselirken 18 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Kazaya ilişkin yürütülen soruşturmada kaptanın Türkiye'den ehliyet almadığı için Honduras'tan 3500 dolara ehliyet aldığı ortaya çıktı. Bilirkişi raporunda ise geminin batmadan limana geri dönebileceği bilgisine yer verildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca devreye alınan kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden yapılması uygulamasıyla ev sahibi kiracı bilgilerinin dijital ortamda kayıt altına alınması ve kilitlenen anlaşmazlıklarda anahtar rol oynaması bekleniyor. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, elektronik sözleşmenin kiracı açısından bakım, onarım, aidat ve depozito gibi şartları belgeleyerek güvence sunuyor. Ev sahibi açısından da hak ve sorumlulukları koruyor dedi. Türkiye ekonomisinin rotasını çizen yeni orta vadeli programın pazar günü kamuoyuna duyurulmasıyla fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansmana kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli işlemler tespit edilen 5 şirkete el konulması kararlaştırıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın 6. para politikası kararı 10 Eylül'de açıklanacak. Akaryakıt sektöründen alınan bilgilere göre motorinin litresine ortalama 7 lira 79 kuruş, benzinin litresine ise 2 lira 57 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi haberlerini aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ağustos ayı ihracatının yıllık %8,1 artışla 23,5 milyar dolara çıkarak en yüksek Ağustos ayı rakamı olarak kayıtlara geçeceğini bildirdi. Bolat, Ocak-Ağustos döneminde ihracatımız 185 milyar dolarla rekor kırdı. Ağustos'ta yıllıklandırılmış ihracatımız 280,3 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yükseği oldu dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası kararı yatırımcıların odağında bulunuyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın 6. para politikası kararı 10 Eylül'de açıklanacak. Türkiye ekonomisinin rotasını çizen yeni orta vadeli programın pazar günü kamuoyuna duyurulmasıyla fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansa kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca devreye alınan kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden yapılması uygulamasıyla ev sahibi kiracı bilgilerinin dijital ortamda kayıt altına alınması ve kilitlenen anlaşmazlıklarda anahtar rolü oynaması bekleniyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymak, ürün çeşitliliğimizi arttırmak, ziyaretçilerimizin ülkemizde daha uzun süre kalmasını sağlamak ve turizmin oluşturduğu ekonomik ve sosyal değerden şehrimizin çok daha fazla payı almasını temin etmektedir dedi. Türkiye ekonomisinin son 24 çeyrektir süren büyüme performansının ana motoru bilgi ve işlem faaliyetleri oldu. Otomotiv endüstrisi, Ağustos ayında 2 milyar 791 milyon dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 44 kuruş, euro 56 lira 33 kuruştan satışa sunuluyor. Altın piyasasında ise yükseliş şu şekilde: gram altın 6958, çeyrek altın ise 11359 TL'den satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol takımı 2027 FIBB Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği kadro belli oldu. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği kadro belli oldu. A Milli Kadın Voleybol takımı FIBA 2026 Dünya Kupası C grubundaki ilk karşılaşmada bugün Belçika ile kozlarını paylaşacak. Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya, Hollanda'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları kapanış töreniyle tamamlandı. Türkiye Taranto 2026'yı 111 madalyayla ikinci bitirdi. Milli sporcular Mersin 2013'ün ardından Akdeniz Oyunlarındaki en yüksek ikinci madalya sayısına ulaştı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, trafikte cesaret hızda değil, gösterilen sabırdadır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ünal Üstel, zor zamanlarda her zaman ülkesinin yanında olan Türkiye'ye teşekkür ederek, "Bu kardeşliği hiç kimse sarsamaz, bu dayanışmayı hiç kimse zayıflatamaz. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki güçlü bağı hiçbir güç koparamaz," dedi. Katil İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırıları, topçu atışları ve karadan sızma girişimlerini yoğunlaştırdı. ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik 2024'teki suikast girişimi de dahil olmak üzere yaşanan güvenlik olaylarına rağmen gizli servisin güvenlik politikalarını uzun yıllar güncellemediği ortaya çıktı. ABD Hazine Bakanlığı, Amerikan bağımsızlığının 250. yıl dönümü kutlamaları kapsamında hazırlanan ve üzerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın portresinin yer aldığı yeni 1 dolarlık madeni paralar tedavüle çıkarıldı. Katil İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın Şam kapısı yakınlarına ateş açarak bir Filistinliyi öldürdü. Nijerya'nın petrol zengini, Rivers eyaletinde petrol hırsızlığı sırasında zehirli gaz soluyan 37 kişi hayatını kaybetti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar'dan herkese mutlu günler. Ben İlayda Kaya. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarına baktığımızda ise genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceğini öngörüyoruz. Gelin şimdi Kayseri merkezimize ve ilçelerimize yakından uzanalım. Merkezde bugün termometreler en yüksek 30, en düşükse 13 dereceyi gösterecek. İlçelerimizde ise durum şöyle. Akkışla Bünyan Özvatan Pınarbaşı Sarız 28, Develi Sarıoğlan 30, Felahya İncesu Tomarza 29, Yahyalı Yeşilhisar 30 dereceyi görecek. Çevre illerimize şöyle bir göz atalım. Yozgat 25, Nevşehir Sivas 28, Niğde Kırşehir 31 derece. Büyük kentlerde ise yaz esintisi devam ediyor. İstanbul 29, Ankara 31, İzmir ise sıcak günlerden geçerek tam 34 derece olacak. Radyo Radar hava durumunu dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi Baki Coşkun, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in enflasyon hakkında yaptığı açıklamayı eleştirerek şunları söyledi.
2: Adeta vatandaşla dalga geçiyorlar. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek bir açıklama yaptı. Pompa zamlarına rağmen enflasyon düşüyor diye. Merakımı gideremeyip internet üzerinden baktım. Geçen yıl yani 2025 yılı Ağustos ayı enflasyonu %32,95'ten 2026 yılında 31,51'e düşmüş. Toplamda 1,44 oranında azalma olmuş enflasyonda. Sayın Bakan, bu kadar çabaya rağmen koskoca bir yılda %1,44 düşürdüğünüz enflasyondan dolayı sizleri alkışlamamızı bekliyorsunuz. Vatandaşın zaten size tahammülü yok. Lütfen susun ve daha fazla vatandaşın gözüne batmayın.
1: Bir Dünya Yatak firması yaza veda partisi düzenledi. Burada konuşan Bir Dünya Yatak Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Pacal şunları söyledi.
3: 5 yıldır hem alıcının hem satıcının birlikte kazandığı en karlı fuar diyoruz. 7-11 Ekim'de bütün müşterilerimizi, bütün paydaşlarımızı Kayseri'ye bekliyoruz. Bütün üyelerimiz, katılımcılarımız yeni modelleriyle, inovasyon ürünleriyle, kaliteli ürünleriyle, güzel fiyatlarla dünyaya hitap etmek için gerçekten ticarete iyi bir noktaya getirmek için burada toplanıyoruz.
1: Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde 270 sürücüye cep telefonu, 186 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek ve 165 sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı. Hacılar Erciyes yolunda motosikletle çarpıştıktan sonra otomobilin yandığı kazada 2 kişi yaralandı. Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Melik Gazi Basketbol'la Memorial Hastanesi arasında sağlık sponsorluğu anlaşması için imza töreni düzenlendi. Kayseri Spor'un TFF 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda Esenler Erok Spor'la oynayacağı karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
4: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
5: Kayseri'de ne yapılır diyenler için bu hafta Mert Demir, Kubat, Ümit Besen ve Pamela, bunun yanı sıra Ceza ve daha birçok sanatçı Kayseri'ye geliyor. Etkinlikler bununla da sınırlı kalmıyor. Bunun yanı sıra alışveriş festivali ve vizyona giren filmleri de sizler için derledik. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'de müzikten tiyatroya, yarışmalardan sinemaya kadar oldukça zengin bir etkinlik takvimi sizleri bekliyor. Bu hafta Kayseri'de müzik tutkunları için sahnelerde Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Kubat, enerjik performansıyla rap müziğinin duayen ismi Ceza ve son dönemin popüler hit şarkılarıyla Mert Demir yer alacak. Arabesk ve rock müziği muazzam bir uyumla buluşturan Ümit Besen ile Pamela ikilisi ise dinleyicilere nostaljik anlar yaşatacak. Kayseri'nin tarihi dokusunu en güzel karelerle yakalamak isteyen fotoğraf meraklıları 50 bin lira ödüllü foto maraton yarışmasında bir araya gelecek. Ayrıca farklı yörelerin lezzetlerini ve indirimli tekstil ürünlerini keşfetmek isteyenler için ise yöresel ürünler ve outlet alışveriş festivali kapılarını açacak. Çocuklar ve aileler için sahnelenecek tiyatrolarda Karlar Ülkesi kahramanlarını ağırlayan Elsa Çocuk Müzikali ve Elsa Nerede Detektif Olaf Macera Peşinde oyunları yer alıyor. Dostluk ve dayanışmayı eğlenceli bir dille anlatan Bremen mızıkacıları ile geleneksel gölge oyununu müzikle buluşturan Karagöz'ün türküsü de minik izleyicilerle buluşacak. Sinema severleri ise Beyaz Perde'de eğlenceli animasyon Coyote Ekmeğe karşı dramatik yapısıyla öne çıkan Cebran ve Macera Perestedin Sihirli Lambası bekliyor. Ayrıca milli mücadele yıllarını konu alan Atatürk Zafer'in Şafağı, sevimli bir dostluk hikayesi sunan Köpek ve Yıldızlar ile tarihsel bir drama olan Dışarıdakiler Bir Zamanlar Almanya'da filmleri gösterimde olacak. Bu hafta Kayseri'deki etkinlikler bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle hoşçakalın.
4: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
0: Şimdi reklamlar.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim, indirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
2: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
3: Şimdi gözümde canlandılar.
2: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
4: Böyle ayrılık olmaz.
2: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
5: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
6: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum, ben Merve Eser Soy Yıldırım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şırnak'ta görev başındayken trafik kazasında yaralanan polis memuru Melih Kaygusuz'un şehit olduğunu bildirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geçtiğimiz hafta sonu meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükselirken 18 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Kazaya ilişkin yürütülen soruşturmada kaptanın Türkiye'den ehliyet almadığı için Honduras'tan 3500 dolara ehliyet aldığı ortaya çıktı. Bilirkişi raporunda ise geminin batmadan limana geri dönebileceği bilgisine yer verildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca devreye alınan kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden yapılması uygulamasıyla ev sahibi kiracı bilgilerinin dijital ortamda kayıt altına alınması ve kilitlenen anlaşmazlıklarda anahtar rol oynaması bekleniyor. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, elektronik sözleşmenin kiracı açısından bakım, onarım, aidat ve depozito gibi şartları belgeleyerek güvence sunuyor. Ev sahibi açısından da hak ve sorumlulukları koruyor dedi. Türkiye ekonomisinin rotasını çizen yeni orta vadeli programın pazar günü kamuoyuna duyurulmasıyla fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansmana kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli işlemler tespit edilen 5 şirkete el konulması kararlaştırıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın 6. para politikası kararı 10 Eylül'de açıklanacak. Akaryakıt sektöründen alınan bilgilere göre motorinin litresine ortalama 7 lira 79 kuruş, benzinin litresine ise 2 lira 57 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açığında alabora olan yolcu gemisindeki 2 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla can kaybı 12'ye çıktı. Kayıp 16 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor. Marmara Denizi Silivri açıklarında 2 Eylül 2026 tarihinde iki ticari geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri belirlendi. Geminin 850 metre derinlikte olduğu belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Özlem Şanmer'e şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından CHP-MYK üyeliğinden istifa etti. Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol hakkında yalan tanıklık suçundan tutuklama talep edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı sorgulama sistemleri üzerinden ele geçirip dolandırıcılık amacıyla kullandığı tespit edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini, 39 avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerinin başlatıldığını bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Vodafone İzmir Veri Merkezi hakkında bu yatırım Türkiye'nin yalnızca bir pazar değil, uzun vadeli potansiyele sahip stratejik bir teknoloji merkezi olarak görüldüğünü göstermektedir dedi. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 15 bin kiralık konut projesinden de bir kısmının tesliminin yine İstanbul'da Eylül ayı içinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Konutlarımızı yaptık, bitirdik ve ilk konutlarımızın teslimlerini de İstanbullu vatandaşlarımıza yapıp yollayacağız dedi. Yükseköğretim Kurulu ile Stratejik ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri ve tüm başkanlıkların genel müdürlerinden oluşan Merkez Eğitim Kurulu ilk toplantısını yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü kendilerini noter veya noter çalışanı olarak tanıtıp araç alım satım işlemi öncesinde kapora, dosya masrafı veya sözde güvenlik ödeme bedeli adı altında para isteyen kişilere karşı uyardı. eğitim ortamlarının özellikleri ve öğretmenlerin günlük kullanım ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanmasına yönelik öğretmen önlüğü standartları kılavuzu hazırladı. Kamu personeli seçme sınavı süreci, ölçme, seçme ve yerleştirme merkezince 6 Eylül Pazar günü yapılacak genel yetenek, genel kültür oturumuyla başlayacak. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi haberlerini aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ağustos ayı ihracatının yıllık %8,1 artışla 23,5 milyar dolara çıkarak en yüksek Ağustos ayı rakamı olarak kayıtlara geçeceğini bildirdi. Bolat, Ocak-Ağustos döneminde ihracatımız 185 milyar dolarla rekor kırdı. Ağustos'ta yıllıklandırılmış ihracatımız 280,3 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yükseği oldu dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası kararı yatırımcıların odağında bulunuyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın 6. para politikası kararı 10 Eylül'de açıklanacak. Türkiye ekonomisinin rotasını çizen yeni orta vadeli programın pazar günü kamuoyuna duyurulmasıyla fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansa kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca devreye alınan kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden yapılması uygulamasıyla ev sahibi kiracı bilgilerinin dijital ortamda kayıt altına alınması ve kilitlenen anlaşmazlıklarda anahtar rolü oynaması bekleniyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymak, ürün çeşitliliğimizi arttırmak, ziyaretçilerimizin ülkemizde daha uzun süre kalmasını sağlamak ve turizmin oluşturduğu ekonomik ve sosyal değerden şehrimizin çok daha fazla payı almasını temin etmektedir dedi. Türkiye ekonomisinin son 24 çeyrektir süren büyüme performansının ana motoru bilgi ve işlem faaliyetleri oldu. Otomotiv endüstrisi, Ağustos ayında 2 milyar 791 milyon dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 44 kuruş, euro 56 lira 33 kuruştan satışa sunuluyor. Altın piyasasında ise yükseliş şu şekilde: gram altın 6958, çeyrek altın ise 11359 TL'den satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol takımı 2027 FIBB Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği kadro belli oldu. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği kadro belli oldu. A Milli Kadın Voleybol takımı FIBA 2026 Dünya Kupası C grubundaki ilk karşılaşmada bugün Belçika ile kozlarını paylaşacak. Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya, Hollanda'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları kapanış töreniyle tamamlandı. Türkiye Taranto 2026'yı 111 madalyayla ikinci bitirdi. Milli sporcular Mersin 2013'ün ardından Akdeniz Oyunları'ndaki en yüksek ikinci madalya sayısına ulaştı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Trafikte kural önemlidir, uyanlar hep güvendedir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ünal Üstel, zor zamanlarda her zaman ülkesinin yanında olan Türkiye'ye teşekkür ederek bu kardeşliği hiç kimse sarsamaz, bu dayanışmayı hiç kimse zayıflatamaz. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki güçlü bağı hiçbir güç koparamaz dedi. Katil İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırıları, topçu atışları ve karadan sızma girişimlerini yoğunlaştırdı. ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik 2024'teki suikast girişimi de dahil olmak üzere yaşanan güvenlik olaylarına rağmen gizli servisin güvenlik politikalarını uzun yıllar güncellemediği ortaya çıktı. ABD Hazine Bakanlığı, Amerikan bağımsızlığının 250. yıl dönümü kutlamaları kapsamında hazırlanan ve üzerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın portresinin yer aldığı yeni 1 dolarlık madeni paralar tedavüle çıkarıldı. Katil İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın Şam kapısı yakınlarına ateş açarak bir Filistinliyi öldürdü. Nijerya'nın petrol zengini, Rivers eyaletinde petrol hırsızlığı sırasında zehirli gaz soluyan 37 kişi hayatını kaybetti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi haberlerini aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ağustos ayı ihracatının yıllık %8,1 artışla 23,5 milyar dolara çıkarak en yüksek Ağustos ayı rakamı olarak kayıtlara geçeceğini bildirdi. Bolat, Ocak-Ağustos döneminde ihracatımız 185 milyar dolarla rekor kırdı. Ağustos'ta yıllıklandırılmış ihracatımız 280,3 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yükseği oldu dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası kararı yatırımcıların odağında bulunuyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın 6. para politikası kararı 10 Eylül'de açıklanacak. Türkiye ekonomisinin rotasını çizen yeni orta vadeli programın pazar günü kamuoyuna duyurulmasıyla fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansa kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca devreye alınan kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden yapılması uygulamasıyla ev sahibi kiracı bilgilerinin dijital ortamda kayıt altına alınması ve kilitlenen anlaşmazlıklarda anahtar rolü oynaması bekleniyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymak, ürün çeşitliliğimizi arttırmak, ziyaretçilerimizin ülkemizde daha uzun süre kalmasını sağlamak ve turizmin oluşturduğu ekonomik ve sosyal değerden şehrimizin çok daha fazla payı almasını temin etmektedir dedi. Türkiye ekonomisinin son 24 çeyrektir süren büyüme performansının ana motoru bilgi ve işlem faaliyetleri oldu. Otomotiv endüstrisi, Ağustos ayında 2 milyar 791 milyon dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 44 kuruş, euro 56 lira 33 kuruştan satışa sunuluyor. Altın piyasasında ise yükseliş şu şekilde: gram altın 6958, çeyrek altın ise 11359 TL'den satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar'dan herkese mutlu günler. Ben İlayda Kaya. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarına baktığımızda ise genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceğini öngörüyoruz. Gelin şimdi Kayseri merkezimize ve ilçelerimize yakından uzanalım. Merkezde bugün termometreler en yüksek 30, en düşükse 13 dereceyi gösterecek. İlçelerimizde ise durum şöyle: Akkış'ta Bünyan, Özvatan, Pınarbaşı, Sarız 28, Develi, Sarıoğlan 30, Felahya, İncesu, Tomarza 29, Yahyalı, Yeşilhisar 30 dereceyi görecek. Çevre illerimize şöyle bir göz atalım: Yozgat 25, Nevşehir, Sivas 28, Niğde, Kırşehir 31 derece. Büyük kentlerde ise yaz esintisi devam ediyor. İstanbul 29, Ankara 31, İzmir ise sıcak günlerden geçerek tam 34 derece olacak. Radyo Radar hava durumunu dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'de iz bırakanlar.
1: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Akçakayalı oğullarının hikayesini konu alıyoruz. Kayseri'nin taş sokaklarında adı asırlar boyu dolaşan büyük ailelerden

0: Edirne'deki orduyu Hümayun'a katılacaklardır. O günlerde İstanbul'da Osmanlı Devleti'nin defterdarlık ve reis-i kütap vekaletinde görev yapan bir başka Kayserili vardı, Mehmet Raşit Efendi. Kayseri'den gelen ağalar onun huzurunda kendilerinden başka önemli kimse olmadığını söylerken Sadık Ağa diye bir köylü vardır ama pek de ehemmiyeti yoktur diyerek Akça Kayalı'yı küçümserler. Bu söz Raşit Efendi'nin haysiyetine dokunur çünkü kendisi de Kayseri'nin köylü toprağından yetişmiştir. Bunun üzerine Sadık Ağa'yı çağırır, iltifat eder ve onu Kayseri müteselliliğine tayin ettirir. Böylece 1792 yılında Sadık Ağa Kayseri'nin yönetiminde söz sahibi olur. Kısa sürede görevden alınsa da aynı yıl tekrar tayin edilerek müteselimlik makamına döner. 19. yüzyılın başlarında ailenin bir başka ferdi öne çıkar. Sadık Ağazade Salih Ağa. O da babası gibi müteselimlik görevine gelir. Bu dönemde Osmanlı taşrasında dengeler çok hassastır. Kayseri, Niğde ve Bozok sancakları sık sık el değiştirir. Devletin merkezinden gelen fermanlarla yöneticiler atanır, kimi zaman da idam edilir. Nitekim 1803 yılında Kayseri Mutasarrıfı Ömer Paşa hakkında çıkarılan gizli idam fermanını araştırmak için Kayseri'ye gizlice gelir. Salih Ağa'nın konağına misafir olur. Konağın sofraları zengin, ikramı cömerttir. Fakat bu ihtişamlı konakta Ömer Paşa için ölüm sessizce yaklaşmaktadır. Gece istirahate çekildiğinde Kayseri'nin Yeniçeri serdarı Kara Mehmet Ağazade Veli Ağa'nın adamları Paşa'yı yakalayıp kale zindanına hapseder ve orada idam eder. Aradan yıllar geçer. 1815'te devlet Tuna kıyılarındaki kalelerin tamiri için Kayseri'den 10.000 kuruş vergi ister. Bu yükümlülüğü eşraf arasında paylaşan isimlerden biri de yine Akçakayalı Abbasizade Salih Ağa'dır. Aynı yıl Kayseri müteselimliğine tekrar tayin edilir. Hatta Sivas'taki karışıklıkları bastırmak için Ahmet Paşa ile birlikte 500 atlıyla sefere çıkar. Aile hep siyasetin ortasında, kimi zaman da ateşin içinde kalır. 1817'de Mutasarrıf Ahmet Paşa'nın ani ölümüyle yerine geçen Hacı Bekir Paşa, şehir eşrafını hedef alır. Rum ve Ermeni cemaatlerinden toplanan vergilerde yolsuzluk olduğu gerekçesiyle Molla Zahit Efendi, Feyzizade Fethullah Efendi ve Akçakayalı Salih Ağa'yı suçlar. Hepsini zindana attırır. Her birine 32 kese ceza yükler. Ardından teminat alıp serbest bırakır. 1818'de Salih Ağa ve Fethullah Efendi Kayseri'den kaçarak Adana'ya sığınır. Çapanoğullarından Mehmet Paşa'ya iltica ederler. Fakat üzerlerine sürgün fermanı çıkar. Böylece Sadık Ağa Adana'ya, Molla Zahit ise Kayseri dışına sürülür. 1820 yılına gelindiğinde Salih Ağa yine Kayseri müteselliğinde görülür. Fakat o yıl şehir tarihi geçen büyük bir isyana sahne olur. Akbıyıkoğlu Hasan Ağa vakası. Kayseri Kan Gölü'ne dönerken Salih Ağa mesul mevkide olmasına rağmen olaylara karışmaz. Çiftliğine çekilip olup biteni uzaktan seyreder. Bu tavrı bir bakıma rakiplerinin ortadan kaldırılmasına göz yumması olarak yorumlanır. Bununla birlikte aile Kayseri'nin eşrafı arasındaki yerini 100 yıl boyunca korur. 1852'de yine Salih Ağa'nın adı geçer. 19. yüzyılın ortalarında vakıf kuran ailelerinden biri olurlar. 1806 tarihli Güpgüpzade Hacı Mustafa Ağa'nın vakfiyesinde mülk sahibi olarak Akçakayalı Salih Ağa'nın ismi kayıtlıdır. 1872 vergi tahrirlerinde de aile efradı Kayseri'nin çeşitli mahallelerinde karşımıza çıkar. Akçakayalı oğulları bir köyden çıkıp şehrin kaderine yön veren bir aileye dönüşmüştür. Bazen müteselimlik makamında, bazen vergilerde, bazen de siyasi kavgaların ortasında adları geçer. Onların hikayesi sadece bir ailenin değil, Kayseri'nin 18. ve 19. yüzyıldaki çalkantılı tarihinin de hikayesidir. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
1: Kayseri'de iz bırakanlar. Dijital manşet.
2: Dijital manşetle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Türkiye, yapay zeka alanında küresel standartların belirlenmesinde etkin rol üstlenmek, yerli ürün ve modellerin ihracatını kolaylaştırmak ve bölgesel liderliğini güçlendirmek amacıyla uluslararası kuruluşlar ve ülkeler arasında mekik diplomasisini artırıyor. Fransız düşünce kuruluşu Eferes, Türkiye'nin savunma ihracatını 2020-2025 döneminde yaklaşık 5 kat artırdığını ve Avrupa'nın Türk savunma sanayisinin en büyük pazarı haline geldiğini açıkladı. Raporda Baykar, Aselsan, TUSAŞ, STM, Otokar ve Nurol Makina'nın Avrupa'daki büyüyen ağına dikkat çekildi. Türkiye, vatandaşların yapay zeka okuryazarlık düzeylerini ölçebilmeleri ve ihtiyaçlarına uygun eğitimlere ulaşabilmeleri amacıyla E-Devlet'e entegre yapay zeka değerlendirme sistemini uygulamaya alacak.

0: ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi Başkanı Jared Isaacman, yapay zeka sektörünün artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla veri merkezlerinin uzaya taşınmasını önerdi. Avustralya'da araştırmacılar, afet alanlarında arama kurtarma çalışmalarında görev alması amacıyla minyatür kamera ve tıbbi enjektörlerle donatılmış siborg hamam böcekleri geliştirdi. Rusya, ABD merkezli SpaceX'in Starlink sistemine alternatif yüzlerce alçak yörünge uydusundan oluşacak internet ağı kurmak için adımlar atarken, Rasvet adı verilen sistemin 2027'de hizmete başlaması planlanıyor.
1: Dijital Manşet.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı projesinde büyük oranda ilerleme kaydedilen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç konuyla ilgili şunları söyledi.
2: Sonuç itibariyle 8 tane yürüyen merdiveni, 4 tane asansörü olan ve Erciyes'imize, Talas'ımıza, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na, şehrimizin meydanına, organizemize giden güzergahlarımız böylece aşağı yukarı tamamlanmış olacak. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Vatandaşlarımızdan da bugüne kadar hep memnuniyetle ilgili sözler, ifadeler bizlere ulaşmakta. Bunlar da bizi daha da motive etmekte. İnşallah şehrimizle ilgili çalışmaları sürdürmekteyiz.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadim Kent'in ikinci kez ev sahipliği yapacağı ve 5-13 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında vatandaşların festival alanına rahat ve güvenli ulaşımı için özel otobüs seferleri planladı. Büyükşehir etkinlik süresince T1 raylı sistem hattında ek seferler düzenleyecek. Kayseri'de hasat zamanının verimli geçtiğini ifade eden Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdülkadir Güneş, Kayseri Toprak Mahsulleri Ofisi Bölge Müdürlüğümüz bu sene sadece Kayseri'deki çiftçimizden yaklaşık 650 bin ton civarında ürün aldı. Bence bu rekor dedi. Türk pilotlarının uçuş eğitimi 7 Eylül'de başlayacak. Program kapsamında 10 Türk pilotu ile mekanik, aviyonik, silah ve görev hizmetleri alanında görev yapan yaklaşık 100 personelin Birleşik Krallık'ta eğitim görmesi öngörülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıcında 81 ildeki okullarda uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinliği gerçekleştirileceğini duyurdu. Kayseri'de faaliyet gösteren gençlik kulüplerinden Sungur FK'da futbola başlayan ve 14 yaş kategorisinde futbol oynayan Necmettin Bayram, Kayseri Spor'a transfer oldu. Muğla'nın Milas ilçesinde çalışmak için gittiği maden sahasında meydana gelen iş kazasında yaşamını yitiren 23 yaşındaki Kayserili İsa Sarıboğa Yahyalı da toprağa verildi. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
7: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde Nostalji Kraliçesi Muazzez Ersoy, eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
8: Şimdi gözümde canlandılar.
7: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
9: böyle ayrılık olmaz.
7: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
10: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
11: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.

Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açığında alabora olan yolcu gemisindeki iki kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla can kaybı 12'ye çıktı. Kayıp 16 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor. Marmara Denizi Silivri açıklarında 2 Eylül 2026 tarihinde iki ticari geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri belirlendi. Geminin 850 metre derinlikte olduğu belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından CHP-MYK üyeliğinden istifa etti. Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol hakkında yalan tanıklık suçundan tutuklama talep edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı sorgulama sistemleri üzerinden ele geçirip dolandırıcılık amacıyla kullandığı tespit edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini, 39 avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerinin başlatıldığını bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Vodafone İzmir Veri Merkezi hakkında bu yatırım Türkiye'nin yalnızca bir pazar değil, uzun vadeli potansiyele sahip stratejik bir teknoloji merkezi olarak görüldüğünü göstermektedir, dedi. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 15 bin kiralık konut projesinden de bir kısmının tesliminin yine İstanbul'da Eylül ayı içinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Konutlarımızı yaptık, bitirdik ve ilk konutlarımızın teslimlerini de İstanbullu vatandaşlarımıza yapıp yollayacağız, dedi. Yükseköğretim Kurulu ile Stratejik ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri ve tüm başkanlıkların genel müdürlerinden oluşan Merkez Eğitim Kurulu ilk toplantısını yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü kendilerini noter veya noter çalışanı olarak tanıtıp araç alım satım işlemi öncesinde kapora, dosya masrafı veya sözde güvenlik ödeme bedeli adı altında para isteyen kişilere karşı uyardı. Eğitim ortamlarının özellikleri ve öğretmenlerin günlük kullanım ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanmasına yönelik öğretmen önlüğü standartları kılavuzu hazırladı. Kamu personeli seçme sınavı süreci, ölçme, seçme ve yerleştirme merkezince 6 Eylül Pazar günü yapılacak genel yetenek, genel kültür oturumuyla başlayacak. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol takımı 2027 FIBB Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği kadro belli oldu. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği kadro belli oldu. A Milli Kadın Voleybol takımı FIBA 2026 Dünya Kupası C grubundaki ilk karşılaşmada bugün Belçika ile kozlarını paylaşacak. Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya, Hollanda'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları kapanış töreniyle tamamlandı. Türkiye, Taranto 2026'yı 111 madalyayla ikinci bitirdi. Milli sporcular, Mersin 2013'ün ardından Akdeniz Oyunları'ndaki en yüksek ikinci madalya sayısına ulaştı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Unutmayın, uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır.
3: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler Bilgesel'de.
9: Hadi canım.
10: Aa!
9: Ne?
11: Vay!
10: Aa, nasıl yani?
12: Aa! Yok artık! Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
8: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
13: Ekonomi bazen kendini kötü bir şaka gibi oynar ve işte o zamanlar resesyon gelir kapımıza. Resesyon, ekonominin ruh halinin bozulduğu, işsizlik artışlarının moda olduğu ve işletmelerin kârlarının da daha ince bir ip üzerinde yürüdüğü bir dönemdir.

0: para para para. Bu dönemde işsizlik oranları yükselir ve insanlar iş aramaktan başka hiçbir şey düşünemez. İşsizlik o kadar yaygındır ki insanlar iş bulmak için şansa değil, başkalarının akrabasının, komşusunun, iş yerindeki arkadaşının tavsiyesine bağlıdır. Gelirler azalır, bu yüzden lüksler gitmek zorunda kalır. Artık her hafta sonu restoranda yemek yeme lüksünüz yoktur. Çünkü buzdolabındaki son dilim ekonomi pastası sizi bekliyor. Şirketlerse kârlarının eridiğini görünce kravatlarını biraz daha sıkı bağlar, artık şirket toplantıları nasıl daha fazla tasarruf yapabiliriz konulu bir atıştırmalık ikramı ile yapılır. Tüketici fiyatları düşer, bu da iyi gibi görünse de aslında işletmeler için kârlılığı daha da zorlaştırır. İnsanlar ucuz ürünler arar, işletmelerse nasıl daha ucuza üretebilirim diye düşünür. Yatırımlarsa hızla azalır. Kimse risk almak istemez ve yatırım yapmak yerine yastık altı ekonomisini tercih eder. Yatırım portföyleri artık dolar yerine güvenlik açısından en iyi sığınak olan battaniyeleri içerir. Sonuç olarak resesyonlar ekonomik dünyada sık sık karşımıza çıkan istenmeyen misafirlerdir. Ama hatırlamanız gereken bir şey var. Resesyonlar da geçicidir ve ekonomi her zaman yukarı doğru tırmanır. Yani cüzdanınızı şimdilik sıkı tutun. Çünkü ekonomi yakında tekrar gülümsemeye başlayacak.
1: Ekonomi tıkırında, ekonomi tıkırında.
2: Kriz var, kriz var,
1: bunalım var. Ekonomi tıkırında, ekonomi tıkırında.

Ekonomi tıkırın da, ekonomi tıkırın da. Demek ki ne yapmalı, paradan at bir sıfır. Artsın öyle fiyatlar, işçi fazla at gitsin. Ekonomi tıkırın da, ekonomi tıkırın da. Kriz var, kriz var, vuralım var. Ekonomi tıkırın da, ekonomi tıkırın da.

kim kazandı bu işten? Şşt, amal kimse doymazsın. Ekonomi tıkırından, ekonomi tıkır, oyna vatandaş oyna, ekonomi tıkırında, ekonomi tıkırında, kriz var, kriz var.

0: İlgeselde.
1: Hadi canım.
2: Aa,
3: ne?
4: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
5: Aa. Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya. Bu ne saçma bir konu.
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
6: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ünal Üstel, zor zamanlarda her zaman ülkesinin yanında olan Türkiye'ye teşekkür ederek, "Bu kardeşliği hiç kimse sarsamaz, bu dayanışmayı hiç kimse zayıflatamaz. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki güçlü bağı hiçbir güç koparamaz," dedi. Katil İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırıları, topçu atışları ve karadan sızma girişimlerini yoğunlaştırdı. ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik 2024'teki suikast girişimi de dahil olmak üzere yaşanan güvenlik olaylarına rağmen gizli servisin güvenlik politikalarını uzun yıllar güncellemediği ortaya çıktı. ABD Hazine Bakanlığı, Amerikan bağımsızlığının 250. yıl dönümü kutlamaları kapsamında hazırlanan ve üzerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın portresinin yer aldığı yeni 1 dolarlık madeni paralar tedavüle çıkarıldı. Katil İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın Şam kapısı yakınlarına ateş açarak bir Filistinliyi öldürdü. Nijerya'nın petrol zengini, Rivers eyaletinde petrol hırsızlığı sırasında zehirli gaz soluyan 37 kişi hayatını kaybetti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi haberlerini aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ağustos ayı ihracatının yıllık %8,1 artışla 23,5 milyar dolara çıkarak en yüksek Ağustos ayı rakamı olarak kayıtlara geçeceğini bildirdi. Bolat, Ocak-Ağustos döneminde ihracatımız 185 milyar dolarla rekor kırdı. Ağustos'ta yıllıklandırılmış ihracatımız 280,3 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yükseği oldu dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası kararı yatırımcıların odağında bulunuyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın 6. para politikası kararı 10 Eylül'de açıklanacak. Türkiye ekonomisinin rotasını çizen yeni orta vadeli programın pazar günü kamuoyuna duyurulmasıyla fiyat istikrarından büyümeye, istihdamdan finansa kadar çeşitli konularda hedefler belli olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca devreye alınan kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden yapılması uygulamasıyla ev sahibi kiracı bilgilerinin dijital ortamda kayıt altına alınması ve kilitlenen anlaşmazlıklarda anahtar rolü oynaması bekleniyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymak, ürün çeşitliliğimizi arttırmak, ziyaretçilerimizin ülkemizde daha uzun süre kalmasını sağlamak ve turizmin oluşturduğu ekonomik ve sosyal değerden şehrimizin çok daha fazla payı almasını temin etmektedir dedi. Türkiye ekonomisinin son 24 çeyrektir süren büyüme performansının ana motoru bilgi ve işlem faaliyetleri oldu. Otomotiv endüstrisi, Ağustos ayında 2 milyar 791 milyon dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 48 lira 44 kuruş, euro 56 lira 33 kuruştan satışa sunuluyor. Altın piyasasında ise yükseliş şu şekilde: gram altın 6958, çeyrek altın ise 11359 TL'den satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar'dan herkese mutlu günler. Ben İlayda Kaya. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarına baktığımızda ise genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceğini öngörüyoruz. Gelin şimdi Kayseri merkezimize ve ilçelerimize yakından uzanalım. Merkezde bugün termometreler en yüksek 30, en düşükse 13 dereceyi gösterecek. İlçelerimizde ise durum şöyle: Akkış'ta Bünyan Özvatan Pınarbaşı Sarız 28, Develi Sarıoğlan 30, Pelahya İncesu Tomarza 29, Yahyalı Yeşilhisar 30 dereceyi görecek. Çevre illerimize şöyle bir göz atalım. Yozgat 25, Nevşehir Sivas 28, Niğde Kırşehir 31 derece. Büyük kentlerde ise yaz esintisi devam ediyor. İstanbul 29, Ankara 31, İzmir ise sıcak günlerden geçerek tam 34 derece olacak. Radyo Radar hava durumunu dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar hava durumu.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser, Soy Yıldırım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açığında alabora olan yolcu gemisindeki iki kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla can kaybı 12'ye çıktı. Kayıp 16 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor. Marmara Denizi Silivri açıklarında 2 Eylül 2026 tarihinde iki ticari geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri belirlendi. Geminin 850 metre derinlikte olduğu belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından CHP-MYK üyeliğinden

0: Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 15 bin kiralık konut projesinden de bir kısmının tesliminin yine İstanbul'da Eylül ayı içinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Konutlarımızı yaptık, bitirdik ve ilk konutlarımızın teslimlerini de İstanbullu vatandaşlarımıza yapıp yollayacağız dedi. Yükseköğretim Kurulu ile Stratejik ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri ve tüm başkanlıkların genel müdürlerinden oluşan Merkez Eğitim Kurulu ilk toplantısını yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü kendilerini noter veya noter çalışanı olarak tanıtıp araç alım satım işlemi öncesinde kapora, dosya masrafı veya sözde güvenlik ödeme bedeli adı altında para isteyen kişilere karşı uyardı. Eğitim ortamlarının özellikleri ve öğretmenlerin günlük kullanım ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanmasına yönelik öğretmen önlüğü standartları kılavuzu hazırladı. Kamu personeli seçme sınavı süreci, ölçme, seçme ve yerleştirme merkezince 6 Eylül Pazar günü yapılacak genel yetenek, genel kültür oturumuyla başlayacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı projesinde büyük oranda ilerleme kaydedilen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç konuyla ilgili şunları söyledi.
1: Sonuç itibariyle 8 tane yürüyen merdiveni, 4 tane asansörü olan ve Erciyes'imize, Talas'ımıza, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na, şehrimizin meydanına, organizemize giden güzergahlarımız böylece aşağı yukarı tamamlanmış olacak. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Vatandaşlarımızdan da bugüne kadar hep memnuniyetle ilgili sözler, ifadeler bizlere ulaşmakta. Bunlar da bizi daha da motive etmekte. İnşallah şehrimizle ilgili çalışmaları sürdürmekteyiz.
0: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kadim Kent'in ikinci kez ev sahipliği yapacağı ve 5-13 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında vatandaşların festival alanına rahat ve güvenli ulaşımı için özel otobüs seferleri planladı. Büyükşehir, etkinlik süresince T1 raylı sistem hattında ek seferler düzenleyecek. Kayseri'de hasat zamanının verimli geçtiğini ifade eden Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdülkadir Güneş, Kayseri Toprak Mahsulleri Ofisi Bölge Müdürlüğümüz, bu sene sadece Kayseri'deki çiftçimizden yaklaşık 650 bin ton civarında ürün aldı. Bence bu rekor dedi. Türk pilotlarının uçuş eğitimi 7 Eylül'de başlayacak. Program kapsamında 10 Türk pilotu ile mekanik, aviyonik, silah ve görev hizmetleri alanında görev yapan yaklaşık 100 personelin Birleşik Krallık'ta eğitim görmesi öngörülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıcında 81 ildeki okullarda uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinliği gerçekleştirileceğini duyurdu. Kayseri'de faaliyet gösteren gençlik kulüplerinden Sungur FK'da futbola başlayan ve 14 yaş kategorisinde futbol oynayan Necmettin Bayram, Kayserispor'a transfer oldu. Muğla'nın Milas ilçesinde çalışmak için gittiği maden sahasında meydana gelen iş kazasında yaşamını yitiren 23 yaşındaki Kayserili İsa Sarıboğa Yahyalı'da toprağa verildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Kültür Panorama.
3: Bugün Abdurrahim Karakoç'u dinleyeceksiniz. Ben Uygar Yıldız. Abdurrahim Karakoç, 7 Nisan 1932'de Kahramanmaraş'ın Ekinoz ilçesinde dünyaya geldi. Şiirin evin içinde konuşulduğu bir ailede büyüdü. Dedesi, babası ve kardeşleri de şiirle ilgileniyordu. Bu yüzden şiir onun için sonradan öğrenilen bir şey değil, çocukluktan gelen bir dildi. Genç yaşlarda yazmaya başladı ama kendisiyle kolay barışan bir şair değildi. İlk yazdığı şiirleri beğenmedi. İki kitap olacak kadar metni yaktı. Asıl şiir yolculuğu 1958'den sonra başladı. Bu şiirler daha sonra Hasan'a Mektuplar adıyla yayımlandı. Bu kitapta Anadolu insanının dertleri, memleket hasreti, dostluk ve içten bir sohbet dili öne çıktı. Okuyan bir şair değil de bir tanıdık konuşuyor gibi hissetti. 1958 yılında belediyede memur olarak çalışmaya başladı. Mesul muhasipti. Gündüz devlet işi, gece şiir. 1981 yılında emekli olana kadar bu iki hayatı birlikte yürüttü. Abdurrahim Karakoç'un şiiri yaşadığı dönemin aynasıydı. 27 Mayıs darbesinden sonra yaşanan baskılar, adaletsizlikler ve suskunluk ortamı onun kalemine hiciv olarak yansıdı. Eli kulağı

0: Kaçmakta ve Vur Emre adlı kitaplarında bu sert ve itiraz eden dili açıkça görmek mümkündür. Bu şiirlerde Karakoç korkmadan konuşur, güldürerek düşündürür. Onun en çok bilinen dizelerinden biri şudur: Benim davam adam olmak davası, adam olmayanın yüzüne tükürün. Bu dizeler onun şiir anlayışını özetler. Sis yoktur, dolambaç yoktur, söz nettir. Kan yazısı ve Suları ıslatamadım kitaplarındaysa yalnızca öfke değil, kırgınlık da vardır. Memleket sevgisi, inanç, ahlak ve vicdan temaları bu kitaplarda daha belirgin hale gelir. Karakoç yaklaşık 30 kez mahkemeye verildi. Avukat tutmadı, kendi kendini savundu. Açılan davaların tamamından beraat etti. Hiçbir iktidarla tam anlamıyla barışmadı. Güce değil, söze yaslandı. 1985 yılında gazeteciliğe başladı. Bir dönem siyasete girdi ve Büyük Birlik Partisi'nin kuruluşunda yer aldı. Ancak kısa süre sonra siyasetten ayrıldı. Neden girip neden ayrıldığını tek cümleyle anlattı. Allah rızası için girdim, Allah rızası için ayrıldım. 5. mevsim, Yasaklı Rüyalar, Gerdanlık kitaplarında şiir daha içe döner. Yaşanmışlık, yorgunluk ve hayat muhasebesi öne çıkar. Ama dil yine aynıdır. Açık, yalın ve Anadolu kokan. Şiirlerinin bir bölümü bestelenerek türkü oldu. Sözleri meydanlarda, evlerde, yolculuklarda söylendi. Abdurrahim Karakoç, şiiri raflarda değil, dillerde yaşattı. 2012 yılında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir süre tedavi gördü. 7 Haziran 2012'de Ankara'da hayata veda etti. Bağlum mezarlığına defnedildi. Abdurrahim Karakoç, arkasında yalnızca kitaplar değil, sözü eğmeden söylenmiş, tarafını vicdandan yana koymuş bir şair duruşu bıraktı.
1: Kültür Panorama. 38 saniyede bugün.
2: Organize Sanayi Bölgesi Tekstil Fabrikası'nda yangın çıktı. Hacılar Erciyes yolunda motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kazada araçlar alev aldı. 2 kişi yaralandı. Kartal Katlı Kavşağı'nın yılbaşından önce trafiğe açılacağı duyuruldu. Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi'nde kaza meydana geldi. Motorun fiyatlarında 7,76 liralık zam uygulanarak litre fiyatı 91 lira 1 kuruşa yükseldi. İstanbul DEAŞ operasyonunda polise ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi. Bir vatandaş yaralandı.
3: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
4: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı projesinde büyük oranda ilerleme kaydedilen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç konuyla ilgili şunları söyledi.
5: Sonuç itibariyle 8 tane yürüyen merdiveni, 4 tane asansörü olan ve Erciyes'imize, Talas'ımıza, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na, şehrimizin meydanına, organizemize giden güzergahlarımız böylece aşağı yukarı tamamlanmış olacak. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Vatandaşlarımızdan da bugüne kadar hep memnuniyetle ilgili sözler, ifadeler bizlere ulaşmakta. Bunlar da bizi daha da motive etmekte. İnşallah şehrimizle ilgili çalışmaları sürdürmekteyiz.
4: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kadim Kent'in ikinci kez ev sahipliği yapacağı ve 5-13 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında vatandaşların festival alanına rahat ve güvenli ulaşımı için özel otobüs seferleri planladı. Büyükşehir, etkinlik süresince T1 raylı sistem hattında ek seferler düzenleyecek. Kayseri'de hasat zamanının verimli geçtiğini ifade eden Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdülkadir Güneş, Kayseri Toprak Mahsulleri Ofisi Bölge Müdürlüğümüz, bu sene sadece Kayseri'deki çiftçimizden yaklaşık 650 bin ton civarında ürün aldı. Bence bu rekor, dedi. Türk pilotlarının uçuş eğitimi 7 Eylül'de başlayacak. Program kapsamında 10 Türk pilotu ile mekanik, aviyonik, silah ve görev hizmetleri alanında görev yapan yaklaşık 100 personelin Birleşik Krallık'ta eğitim görmesi öngörülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıcında 81 ildeki okullarda uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinliği gerçekleştirileceğini duyurdu. Kayseri'de faaliyet gösteren gençlik kulüplerinden Sungur FK'da futbola başlayan ve 14 yaş kategorisinde futbol oynayan Necmettin Bayram, Kayseri Spor'a transfer oldu. Muğla'nın Milas ilçesinde çalışmak için gittiği maden sahasında meydana gelen iş kazasında yaşamını yitiren 23 yaşındaki Kayserili İsa Sarıboğa Yahyalı'da toprağa verildi. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir

0: şeklinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
4: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
5: Şimdi gözümde canlandılar.
4: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
6: Böyle ayrılık olmaz.
4: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.

0: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açığında alabora olan yolcu gemisindeki iki kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla can kaybı 12'ye çıktı. Kayıp 16 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor. Marmara Denizi Silivri açıklarında 2 Eylül 2026 tarihinde iki ticari geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri belirlendi. Geminin 850 metre derinlikte olduğu belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından CHP-MYK üyeliğinden istifa etti. Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol hakkında yalan tanıklık suçundan tutuklama talep edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı sorgulama sistemleri üzerinden ele geçirip dolandırıcılık amacıyla kullandığı tespit edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini, 39 avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerinin başlatıldığını bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Vodafone İzmir Veri Merkezi hakkında bu yatırım Türkiye'nin yalnızca bir pazar değil, uzun vadeli potansiyele sahip stratejik bir teknoloji merkezi olarak görüldüğünü göstermektedir, dedi. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 15 bin kiralık konut projesinden de bir kısmının tesliminin yine İstanbul'da Eylül ayı içinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Konutlarımızı yaptık, bitirdik ve ilk konutlarımızın teslimlerini de İstanbullu vatandaşlarımıza yapıp yollayacağız, dedi. Yükseköğretim Kurulu ile Stratejik ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri ve tüm başkanlıkların genel müdürlerinden oluşan Merkez Eğitim Kurulu ilk toplantısını yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü kendilerini noter veya noter çalışanı olarak tanıtıp araç alım satım işlemi öncesinde kapora, dosya masrafı veya sözde güvenlik ödeme bedeli adı altında para isteyen kişilere karşı uyardı. Eğitim ortamlarının özellikleri ve öğretmenlerin günlük kullanım ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanmasına yönelik öğretmen önlüğü standartları kılavuzu hazırladı. Kamu personeli seçme sınavı süreci, ölçme, seçme ve yerleştirme merkezince 6 Eylül Pazar günü yapılacak genel yetenek, genel kültür oturumuyla başlayacak. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol takımı 2027 FIBB Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği kadro belli oldu. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği kadro belli oldu. A Milli Kadın Voleybol takımı FIBA 2026 Dünya Kupası C grubundaki ilk karşılaşmada bugün Belçika ile kozlarını paylaşacak. Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya, Hollanda'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları kapanış töreniyle tamamlandı. Türkiye Taranto 2026'yı 111 madalyayla ikinci bitirdi. Milli sporcular Mersin 2013'ün ardından Akdeniz Oyunlarındaki en yüksek ikinci madalya sayısına ulaştı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
3: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda yine geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere kısaca hatırlatacağız ve piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 1978'e gideceğiz.

Ocak 1978, 15 Ocak. Son iki haftada yaşanan siyasi cinayetler sonucu 30 kişi öldü. Rize'de bir okul müfettişi kaldığı otel odasında kafasından vurulmuş olarak bulundu. 17 Ocak. Ecevit hükümeti 218'e karşı 229 oyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden güven oyu aldı.

Mart 1978, 16 Mart. İstanbul Üniversitesi'nden çıkan sol görüşlü 100'e yakın öğrencinin üzerine bomba atıldı ve silahla ateş açıldı. 16 Mart katliamı adı verilen olayda 5 kişi öldü, 47 kişi yaralandı. Olayların failleri yakalanamadı. Üniversite süresiz olarak kapatıldı. 17 Mart. Türkiye, İsrail'in Lübnan'ı işgalini kınadı. 18 Mart. İstanbul Ümraniye katliamında 5 kişi işkence edilerek öldürüldü.

21 Mart Ankara Belediyespor kuruldu. 24 Mart Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Doğan Öz, devletin içindeki kont gerilla yapılanmasını ve Türk derin devletini araştırırken, 24 Mart 1978 sabahı işe gitmek üzere evinden çıkıp arabasına bindiği sırada faili meçhul bir cinayetle öldürüldü.

Nisan 1978, 17 Nisan. Adalet Partili Malatya Belediye Başkanı Hamit Feridioğlu, gönderilen bir bombalı paketi açarken gelini ve iki torunuyla birlikte parçalanarak hayatını kaybetti. Malatya'da büyük olaylar başladı. 2 Nisan. Eski Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç, 74 yaşında hayatını kaybetti.

Mayıs 1978, 10 Mayıs. İstanbul'da tarihi çiçek pasajı çöktü, 12 kişi hayatını kaybetti. 12 Mayıs. Ankara'nın Ulus semtinde Yiba Çarşısı'nda çıkan yangın nedeniyle çoğu meslek lisesi öğrencisi 49 vatandaş hayatını kaybetti. 19 Mayıs. Ankara'da Gençlik ve Spor Bayramı'nda gösteri yapan öğrenciler aleyhinde tezahürat yapıldı. İstanbul'da tribünlerin önünde bomba patlatıldı. Antalya'da ise kız öğrencilere saldırıldı ve elbiseleri yırtıldı.

aynı şeyleri. 23 Mayıs. Türkiye, İmralı cezaevinden kaçan Billy Hayes'in yazdığı romandan uyarlanarak sinemaya aktarılan Gece Yarısı Ekspresi filmini protesto etti. 28 Mayıs. Fenerbahçe lig şampiyonluğunu kazandı. 31 Mayıs. Ecevit ile ABD Başkanı Jimmy Carter uzun bir görüşme gerçekleştirdi.

0: sıcaklardan havalanan.
1: Haziran 1978. 1 Haziran. Selvi Boylum Al Yazman'ın filminin başrol oyuncusu Türkan Şoray, Taşkent Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. 17 Haziran. Bafa Gölü kamulaştırıldı. Temmuz 1978. 11 Temmuz. Hacettepe Üniversitesi'nde Bedrettin Cömert öldürüldü. 28 Temmuz. ABD, Türkiye'ye yönelik yardım ambargosunu kaldırdı.

Aralık 1978, 11 Aralık. Mr. Universe vücut geliştirme yarışmasında Ahmet en ünlü altın madalya kazandı. 20 Aralık, Hacettepe Üniversitesi'nde Türkiye'de ilk defa iyilik nakli gerçekleştirildi. 31 Aralık, turistik amaçlı yurt dışına çıkışlar 2 seneden 3 seneye çıkarıldı.

23 Aralık Kahramanmaraş olayları. 19 Aralık ila 26 Aralık 1978'de Kahramanmaraş'ta meydana gelen çatışmalardır. 7 gün süren olaylar sırasında iddianameye göre 111 kişi öldürüldü. Alevilere ait 559 ev yakıldı, 290'a yakın iş yeri tahrip edildi. 23 yıl süren davalar sonucunda 22 kişi idam, 7 kişi müebbet hapis, 321 kişi de 1 ila 24 yıl arasında hapis cezası aldı. Katliamda önemli rol oynayan 68 kişi ise ulaşılamadı. Tüm bu yaşananlar 12 Eylül darbesine sebep olan en önemli olaylardan biri olarak kabul edilmektedir.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllar Eseri sona erdi.
1: Organize Sanayi Bölgesi Tekstil Fabrikası'nda yangın çıktı. Hacılar Erciyes yolunda motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kazada araçlar alev aldı. 2 kişi yaralandı. Kartal Katlı Kavşağı'nın yılbaşından önce trafiğe açılacağı duyuruldu. Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi'nde kaza meydana geldi. Motorun fiyatlarında 7,76 liralık zam uygulanarak litre fiyatı 91 lira 1 kuruşa yükseldi. İstanbul DEAŞ operasyonunda polise ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi. Bir vatandaş yaralandı.
2: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
3: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı projesinde büyük oranda ilerleme kaydedilen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç konuyla ilgili şunları söyledi.
4: Sonuç itibariyle 8 tane yürüyen merdiveni, 4 tane asansörü olan ve Erciyes'imize, Talas'ımıza, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na, şehrimizin meydanına, organizemize giden güzergahlarımız böylece aşağı yukarı tamamlanmış olacak. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Vatandaşlarımızdan da bugüne kadar hep memnuniyetle ilgili sözler, ifadeler bizlere ulaşmakta. Bunlar da bizi daha da motive etmekte. İnşallah şehrimizle ilgili çalışmaları sürdürmekteyiz.
3: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadim Kent'in ikinci kez ev sahipliği yapacağı ve 5-13 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında vatandaşların festival alanına rahat ve güvenli ulaşımı için özel otobüs seferleri planladı. Büyükşehir etkinlik süresince T1 raylı sistem hattında ek seferler düzenleyecek. Kayseri'de hasat zamanının verimli geçtiğini ifade eden Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdülkadir Güneş, Kayseri Toprak Mahsulleri Ofisi Bölge Müdürlüğümüz bu sene sadece Kayseri'deki çiftçimizden yaklaşık 650 bin ton civarında ürün aldı. Bence bu rekor dedi. Türk pilotlarının uçuş eğitimi 7 Eylül'de başlayacak. Program kapsamında 10 Türk pilotu ile mekanik, aviyonik, silah ve görev hizmetleri alanında görev yapan yaklaşık 100 personelin Birleşik Krallık'ta eğitim görmesi öngörülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıcında 81 ildeki okullarda uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinliği gerçekleştirileceğini duyurdu. Kayseri'de faaliyet gösteren gençlik kulüplerinden Sungur FK'da futbola başlayan ve 14 yaş kategorisinde futbol oynayan Necmettin Bayram, Kayserispor'a transfer oldu. Muğla'nın Milas ilçesinde çalışmak için gittiği maden sahasında meydana gelen iş kazasında yaşamını yitiren 23 yaşındaki Kayserili İsa Sarıboğa Yahyalı'da toprağa verildi. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Trafikte güvenli hayat, kurallara uymakla olur. Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
1: Mirasın izleri.
2: Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının korunmasına dair sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası Topluluğuna katılmıştır. Bugün, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrinini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programdaysa İstanbul'un tarihi alanlarından bahsedeceğiz. İstanbul, çağları aşan bir şehir, uygarlıkların kavşağında kurulmuş efsanevi bir başkent. Balkanlarla Anadolu, Karadeniz'le Akdeniz arasındaki bu tarihi yarımada, bin yılı aşkın bir süredir siyasetin, dinin ve sanatın merkezi olmuştur. Bu özelliğiyle de insanlık mirasının üstün evrensel değerini taşır. 1985 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilen İstanbul'un tarihi alanları, şehrin yüzyıllar boyunca biriktirdiği kültürel ve mimari zenginliği gözler önüne serer. Bu miras alanı dört ana bölümden oluşur. Sultanahmet Arkeoloji Parkı, Süleymaniye Koruma Alanı, Zeyrek Koruma Alanı ve Kara Surları Koruma Alanı. Her biri İstanbul'un geçmişine açılan bir kapıdır. Sultanahmet Arkeolojik Parkı, adeta Bizans'tan Osmanlı'ya uzanan tarihi bir koridordur. Burada Roma döneminin görkemli yapılarından Konstantin Hipodromu, Bizans'ın ihtişamını simgeleyen Ayasofya, onun hemen yanı başında Ay İrini, küçük ama zarif yapısıyla Küçük Ayasofya Camii ve Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim merkezi olan Topkapı Sarayı yer alır. Bu alan, medeniyetlerin ardı ardına bıraktığı izleri bir arada görebilmemize imkan tanır. Ayasofya'nın kubbesi göğe yükselirken, Topkapı Sarayı'nın ihtişamlı avluları Osmanlı kudretini fısıldar. Süleymaniye Koruma Alanı, Osmanlı klasik dönem mimarisinin zirvesi kabul edilir. Mimar Sinan'ın ustalık dönemi eseri olan Süleymaniye Camii ve çevresindeki külliye yapıları, Osmanlı'nın şehircilik anlayışını, dini, sosyal ve kültürel hayatı bir bütünlük içinde yansıtır. Burada cami sadece ibadet mekanı değil, medreseleriyle ilim yuvası, imaretiyle halka hizmet eden bir kurum, kütüphanesiyle bilgi hazinesidir. Zeyrek Koruma Alanı, Bizans'ın en büyük manastır komplekslerinden biri olan Pantokrator Manastırı'nın mirasını taşır. Bugün Zeyrek Camii olarak bilinen bu yapı ve çevresindeki geleneksel Türk evleri, Bizans ve Osmanlı'nın yan yana nefes aldığı bir mekan oluşturur. Dar sokaklar, ahşap evler ve taş yapılar, İstanbul'un çok katmanlı tarihini gözler önüne serer. Kara Surları Koruma Alanı ise şehrin güvenlik sembolüdür. Theodosius döneminde inşa edilen bu devasa surlar, yüzyıllar boyunca İstanbul'u saldırılara karşı korumuş, sayısız kuşatmaya göğüs germiştir. 5. yüzyıldan günümüze ulaşan bu görkemli savunma sistemi, Bizans'ın mühendislik dehasının bir göstergesidir. Bugün İstanbul'un tarihi alanlarını gezen bir ziyaretçi, aslında zamanın derinliklerinde bir yolculuğa çıkar. Roma'nın hipodromunda yankılanan nal seslerini, Bizans'ın kubbelerinde yükselen ilahileri, Osmanlı saraylarının avlularında dolaşan padişahların adımlarını hisseder. Taşlarda, sütunlarda, kubbelerde ve surlarda insanlığın ortak hafızası yaşamaya devam eder. UNESCO Dünya Mirası listesindeki bu alanlar yalnızca İstanbul'un değil, tüm dünyanın mirasıdır. Çünkü İstanbul yalnızca bir şehir değil, doğu ile batının, geçmişle bugünün, gelecekle modernitenin birleştiği bir semboldür. İnsanlık tarihi boyunca yeniden ve yeniden fethedilen, hayranlıkla bakılan, şairlere ve sanatçılara ilham veren bu şehir, bugün hala dünyanın başkenti olma vasfını korumaktadır.
1: Mirasın izleri. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açığında alabora olan yolcu gemisindeki iki kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla can kaybı 12'ye çıktı. Kayıp 16 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor. Marmara Denizi Silivri açıklarında 2 Eylül 2026 tarihinde iki ticari geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri belirlendi. Geminin 850 metre derinlikte olduğu belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından CHP-MYK üyeliğinden istifa etti. Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol hakkında yalan tanıklık suçundan tutuklama talep edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı sorgulama sistemleri üzerinden ele geçirip dolandırıcılık amacıyla kullandığı tespit edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini, 39 avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerinin başlatıldığını bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Vodafone İzmir Veri Merkezi hakkında bu yatırım Türkiye'nin yalnızca bir pazar değil, uzun vadeli potansiyele sahip stratejik bir teknoloji merkezi olarak görüldüğünü göstermektedir, dedi. COP 31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 15 bin kiralık konut projesinden de bir kısmının tesliminin yine İstanbul'da Eylül ayı içinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Konutlarımızı yaptık, bitirdik ve ilk konutlarımızın teslimlerini de İstanbullu vatandaşlarımıza yapıp yollayacağız, dedi. Yükseköğretim Kurulu ile Stratejik ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri ve tüm başkanlıkların genel müdürlerinden oluşan Merkez Eğitim Kurulu ilk toplantısını yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü kendilerini noter veya noter çalışanı olarak tanıtıp araç alım satım işlemi öncesinde kapora, dosya masrafı veya sözde güvenlik ödeme bedeli adı altında para isteyen kişilere karşı uyardı. Eğitim ortamlarının özellikleri ve öğretmenlerin günlük kullanım ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanmasına yönelik öğretmen önlüğü standartları kılavuzu hazırladı. Kamu personeli seçme sınavı süreci, ölçme, seçme ve yerleştirme merkezince 6 Eylül Pazar günü yapılacak genel yetenek, genel kültür oturumuyla başlayacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı projesinde büyük oranda ilerleme kaydedilen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç konuyla ilgili şunları söyledi.
2: Sonuç itibariyle 8 tane yürüyen merdiveni, 4 tane asansörü olan ve Erciyes'imize, Talas'ımıza, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na, şehrimizin meydanına, organizemize giden güzergahlarımız böylece aşağı yukarı tamamlanmış olacak. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Vatandaşlarımızdan da bugüne kadar hep memnuniyetle ilgili sözler, ifadeler bizlere ulaşmakta. Bunlar da bizi daha da motive etmekte. İnşallah şehrimizle ilgili çalışmaları sürdürmekteyiz.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kadim Kent'in ikinci kez ev sahipliği yapacağı ve 5-13 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında vatandaşların festival alanına rahat ve güvenli ulaşımı için özel otobüs seferleri planladı. Büyükşehir, etkinlik süresince T1 raylı sistem hattında ek seferler düzenleyecek. Kayseri'de hasat zamanının verimli geçtiğini ifade eden Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdülkadir Güneş, Kayseri Toprak Mahsulleri Ofisi Bölge Müdürlüğümüz, bu sene sadece Kayseri'deki çiftçimizden yaklaşık 650 bin ton civarında ürün aldı. Bence bu rekor, dedi. Türk pilotlarının uçuş eğitimi 7 Eylül'de başlayacak. Program kapsamında 10 Türk pilotu ile mekanik, aviyonik, silah ve görev hizmetleri alanında görev yapan yaklaşık 100 personelin Birleşik Krallık'ta eğitim görmesi öngörülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıcında 81 ildeki okullarda uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinliği gerçekleştirileceğini duyurdu. Kayseri'de faaliyet gösteren gençlik kulüplerinden Sungur FK'da futbola başlayan ve 14 yaş kategorisinde futbol oynayan Necmettin Bayram, Kayserispor'a transfer oldu. Muğla'nın Milas ilçesinde çalışmak için gittiği maden sahasında meydana gelen iş kazasında yaşamını yitiren 23 yaşındaki Kayserili İsa Sarıboğa Yahyalı da toprağa verildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Dünya turu başlıyor.
3: Sınırları aşmaya, bambaşka hayatlara konuk olmaya hazır mısınız? Her bölümde farklı bir durak, her dakikada yeni bir keşif. Kısa bir mola verin ve dünyaya açılalım. Bugün dünyanın en mutlu insanlarının yaşadığı yere, Finlandiya'ya konuk oluyoruz. Burada ev sayısından bile daha fazla sauna var. Öyle ki iş toplantıları bazen takım elbiselerle değil, saunalarda havlularla yapılıyor. Ama dikkatli olun. Burada hız yapmanın bedeli sandığınızdan çok daha ağır olabilir. Çünkü trafik cezaları maaşlarınıza göre belirleniyor. Eğer çok zenginseniz basit bir kırmızı ışık ihlali size bir araba fiyatına patlayabilir. Ayrıca içinde bulunduğumuz 2026 yılının Avrupa kültür başkentlerinden biri olan Oulu şehri de burada. Kusursuz eğitim sistemi ve uçsuz bucaksız doğasıyla Finlandiya, kuralların aslında ne kadar mutluluk getirebileceğinin en büyük kanıtı. Bugünkü yolculuğumuzun sonuna geldik. Keşfedilecek çok yer, anlatılacak çok hikaye var. Bir sonraki durakta görüşmek üzere. Merakla kalın, hoşça kalın.
0: Dünya turu sona erdi. Yeah. 38 saniyede bugün.
4: Organize Sanayi Bölgesi Tekstil Fabrikası'nda yangın çıktı. Hacılar Erciyes yolunda motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kazada araçlar alev aldı. 2 kişi yaralandı. Kartal Katlı Kavşağı'nın yılbaşından önce trafiğe açılacağı duyuruldu. Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi'nde kaza meydana geldi. Motorun fiyatlarında 7,76 liralık zam uygulanarak litre fiyatı 91 lira 1 kuruşa yükseldi. İstanbul'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi. Bir vatandaş yaralandı.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Merve Esersoy Yıldırım. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı projesinde büyük oranda ilerleme kaydedilen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç konuyla ilgili şunları söyledi.
2: Sonuç itibariyle 8 tane yürüyen merdiveni, 4 tane asansörü olan ve Erciyes'imize, Talas'ımıza, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na, şehrimizin meydanına, organizemize giden güzergahlarımız böylece aşağı yukarı tamamlanmış olacak. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Vatandaşlarımızdan da bugüne kadar hep memnuniyetle ilgili sözler, ifadeler bizlere ulaşmakta. Bunlar da bizi daha da motive etmekte. İnşallah şehrimizle ilgili çalışmaları sürdürmekteyiz.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadim Kent'in ikinci kez ev sahipliği yapacağı ve 5-13 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında vatandaşların festival alanına rahat ve güvenli ulaşımı için özel otobüs seferleri planladı. Büyükşehir etkinlik süresince T1 raylı sistem hattında ek seferler düzenleyecek. Kayseri'de hasat zamanının verimli geçtiğini ifade eden Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdülkadir Güneş, Kayseri Toprak Mahsulleri Ofisi Bölge Müdürlüğümüz, bu sene sadece Kayseri'deki çiftçimizden yaklaşık 650 bin ton civarında ürün aldı. Bence bu rekor, dedi. Türk pilotlarının uçuş eğitimi 7 Eylül'de başlayacak. Program kapsamında 10 Türk pilotu ile mekanik, aviyonik, silah ve görev hizmetleri alanında görev yapan yaklaşık 100 personelin Birleşik Krallık'ta eğitim görmesi öngörülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıcında 81 ildeki okullarda uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinliği gerçekleştirileceğini duyurdu. Kayseri'de faaliyet gösteren gençlik kulüplerinden Sungur FK'da futbola başlayan ve 14 yaş kategorisinde futbol oynayan Necmettin Bayram, Kayserispor'a transfer oldu. Muğla'nın Milas ilçesinde çalışmak için gittiği maden sahasında meydana gelen iş kazasında yaşamını yitiren 23 yaşındaki Kayserili İsa Sarıboğa Yahyalı da toprağa verildi. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
3: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
4: Kayseri'de ne yapılır diyenler için bu hafta Mert Demir, Kubat, Ümit Besen ve Pamela, bunun yanı sıra Ceza ve daha birçok sanatçı Kayseri'ye geliyor. Etkinlikler bununla da sınırlı kalmıyor. Bunun yanı sıra alışveriş festivali ve vizyona giren filmleri de sizler için derledik. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'de müzikten tiyatroya, yarışmalardan sinemaya kadar oldukça zengin bir etkinlik takvimi sizleri bekliyor. Bu hafta Kayseri'de müzik tutkunları için sahnelerde Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Kubat, enerjik performansı ile rap müziğinin duayen ismi Ceza ve son dönemin popüler hit şarkılarıyla Mert Demir yer alacak. Arabesk ve rock müziği muazzam bir uyumla buluşturan Ümit Besen ile Pamela ikilisi ise dinleyicilere nostaljik anlar yaşatacak. Kayseri'nin tarihi dokusunu en güzel karelerle yakalamak isteyen fotoğraf meraklıları 50 bin lira ödüllü foto maraton yarışmasında bir araya gelecek. Ayrıca farklı yörelerin lezzetlerini ve indirimli tekstil ürünlerini keşfetmek isteyenler için ise yöresel ürünler ve outlet alışveriş festivali kapılarını açacak. Çocuklar ve aileler için sahnelenecek tiyatrolarda Karlar Ülkesi kahramanlarını ağırlayan Elsa Çocuk Müzikali ve Elsa Nerede Detektif Olaf Macera Peşinde oyunları yer alıyor. Dostluk ve dayanışmayı eğlenceli bir dille anlatan Bremen mızıkacıları ile geleneksel gölge oyununu müzikle buluşturan Karagöz'ün türküsü de minik izleyicilerle buluşacak. Sinema severleri ise beyaz perdede eğlenceli animasyon Coyote Ekmeğe karşı dramatik yapısıyla öne çıkan Cebran ve Macera Perestedin Sihirli Lambası bekliyor. Ayrıca milli mücadele yıllarını konu alan Atatürk Zafer'in Şafağı, sevimli bir dostluk hikayesi sunan Köpek ve Yıldızlar ile tarihsel bir drama olan Dışarıdakiler Bir Zamanlar Almanya'da filmleri gösterimde olacak. Bu hafta Kayseri'deki etkinlikler bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
3: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açığında alabora olan yolcu gemisindeki iki kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla can kaybı 12'ye çıktı. Kayıp 16 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor. Marmara Denizi Silivri açıklarında 2 Eylül 2026 tarihinde iki ticari geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri belirlendi. Geminin 850 metre derinlikte olduğu belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından CHP-MYK üyeliğinden istifa etti. Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol hakkında yalan tanıklık suçundan tutuklama talep edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı sorgulama sistemleri üzerinden ele geçirip dolandırıcılık amacıyla kullandığı tespit edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini, 39 avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerinin başlatıldığını bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Vodafone İzmir Veri Merkezi hakkında bu yatırım Türkiye'nin yalnızca bir pazar değil, uzun vadeli potansiyele sahip stratejik bir teknoloji merkezi olarak görüldüğünü göstermektedir, dedi. COP 31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 15 bin kiralık konut projesinden de bir kısmının tesliminin yine İstanbul'da Eylül ayı içinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Konutlarımızı yaptık, bitirdik ve ilk konutlarımızın teslimlerini de İstanbullu vatandaşlarımıza yapıp yollayacağız, dedi. Yükseköğretim Kurulu ile Stratejik ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri ve tüm başkanlıkların genel müdürlerinden oluşan Merkez Eğitim Kurulu ilk toplantısını yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü kendilerini noter veya noter çalışanı olarak tanıtıp araç alım satım işlemi öncesinde kapora, dosya masrafı veya sözde güvenlik ödeme bedeli adı altında para isteyen kişilere karşı uyardı. Eğitim ortamlarının özellikleri ve öğretmenlerin günlük kullanım ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanmasına yönelik öğretmen önlüğü standartları kılavuzu hazırladı. Kamu personeli seçme sınavı süreci, ölçme, seçme ve yerleştirme merkezince 6 Eylül Pazar günü yapılacak genel yetenek, genel kültür oturumuyla başlayacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı projesinde büyük oranda ilerleme kaydedilen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç konuyla ilgili şunları söyledi.
2: Sonuç itibariyle 8 tane yürüyen merdiveni, 4 tane asansörü olan ve Erciyes'imize, Talas'ımıza, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na, şehrimizin meydanına, organizemize giden güzergahlarımız böylece aşağı yukarı tamamlanmış olacak. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Vatandaşlarımızdan da bugüne kadar hep memnuniyetle ilgili sözler, ifadeler bizlere ulaşmakta. Bunlar da bizi daha da motive etmekte. İnşallah şehrimizle ilgili çalışmaları sürdürmekteyiz.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kadim Kent'in ikinci kez ev sahipliği yapacağı ve 5-13 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında vatandaşların festival alanına rahat ve güvenli ulaşımı için özel otobüs seferleri planladı. Büyükşehir, etkinlik süresince T1 raylı sistem hattında ek seferler düzenleyecek. Kayseri'de hasat zamanının verimli geçtiğini ifade eden Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdülkadir Güneş, Kayseri Toprak Mahsulleri Ofisi Bölge Müdürlüğümüz, bu sene sadece Kayseri'deki çiftçimizden yaklaşık 650 bin ton civarında ürün aldı. Bence bu rekor, dedi. Türk pilotlarının uçuş eğitimi 7 Eylül'de başlayacak. Program kapsamında 10 Türk pilotu ile mekanik, aviyonik, silah ve görev hizmetleri alanında görev yapan yaklaşık 100 personelin Birleşik Krallık'ta eğitim görmesi öngörülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıcında 81 ildeki okullarda uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinliği gerçekleştirileceğini duyurdu. Kayseri'de faaliyet gösteren gençlik kulüplerinden Sungur FK'da futbola başlayan ve 14 yaş kategorisinde futbol oynayan Necmettin Bayram, Kayseri Spor'a transfer oldu. Muğla'nın Milas ilçesinde çalışmak için gittiği maden sahasında meydana gelen iş kazasında yaşamını yitiren 23 yaşındaki Kayserili İsa Sarıboğa Yahyalı da toprağa verildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Yeşil ışığın yanmasını beklemek, ambulansı beklemekten daha kolaydır.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları notalarla. Ve bazı dahiler vardır ki yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yapan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugün programımızda Joseph Haydn'ı konuk edeceğiz.

31 Mart 1732'de Aşağı Avusturya'nın Rohrau köyünde doğan Haydn, 12 çocuklu yoksul bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Her ne kadar ailesi müzik notası okumayı bilmese de Haydn'ın hatıralarına göre hem ailesi hem de komşuları sık sık şarkı söylerdi. Sanatçının müzikal yetenekleri daha küçükken fark edildi ve ailesi onu 6 yaşındayken bir koroya katılmak üzere Viyana'ya gönderdi. Orada Aziz Stefan Katedrali'ndeki müzik yönetmeni George von Reuter tarafından fark edildi. Reuter, Avusturya civarında çeşitli şehirleri gezerek Haydn gibi yetenekleri keşfediyordu. Haydn, sesi kalınlaştıktan sonra da Viyana'da kalarak müzisyenlik yapmaya devam etti, bestecilik dersleri aldı. 1761'de Esterhazy ailesinin yanında iş buldu ve hayatının 30 yıldan fazlasını bu soylu aileye hizmet ederek geçirdi. İşi, onların istekleri ve ihtiyaçlarına uygun müzik bestelemekti. Diğer bestecilerden ve müzik çevrelerinden uzak oluşu, onun yaratıcılığını ortaya çıkardı, ününün yayılmasına ise engel olmadı. 1780'lerde besteleri tüm Avrupa'da çalınmaktaydı.

Sanatçı ününden ötürü çeşitli yerlere davet edilir ve davet edildiği şehirlerde ilk kez çalınmak üzere bir eser bestelenmesi istenirdi. Bu şekilde yazdığı Paris senfonileri ve Londra senfonileri en çok bilinenlerdi. Yaylı dörtlüleri için yazdığı eserlerde de kendinden öncekilerden farklı olarak her çalgıya eşit rol vererek yenilik getirmiş ve bu düşüncesiyle Mozart'ı etkileyerek Haydn'a adanmış 6 kuartet bestelenmesine neden olmuştur. Beethoven'ın ilk dönem eserlerinde de Haydn etkisi görülür. Haydn ve Mozart'ın 1781'de başlayan arkadaşlıkları yıllarca sürmüştür. Beethoven'a ise saraylarda özel ders vermiştir. Profesyonel meslek hayatının büyük bir bölümünde zengin Macar Esterhazy ailesinin himayesinde baş müzisyen olarak yaşayan sanatçı, orada kaldığı süre içerisinde orkestra şefi olarak birçok konser ve opera idare etti. Diğer bestecilerden uzak ve müzevi bir yaşam sürmesi, dönemin müzikal akımlarından farklı ve özgün eserler ortaya koyabilmesine yol açtı. Sanatçı bu durumu, müzevi bir hayat sürdüm. Etrafımdaki hiç kimse beni benim kadar şaşırtamaz ve hiç kimse bana benim kadar ızdırap veremez. İşte bu yüzden farklı ve özgün olmak zorundaydım, sözleriyle ifade eder. 1797 yılında Kutsal Roma Kralı 2. Franz için bir beste hazırlayan Haydn, yazmış olduğu besteden Avusturyalı Rolens Leotop Haşka'ya ilham alıp Tanrı Frans'ı Korusun şiirini yazmıştır. Bu beste, Habsburg monarşisinin 1918'deki yıkılışına kadar kullanılmış olup, Birinci Cumhuriyet'te de kullanılmıştır.

Sanatçı 1841'de Alman şair August Heinrich Hoffmann von'un yazdığı Das Lied der Deutschland şarkısını bestelemiş. Beste 1922'de formu değiştirilerek sonradan Almanya'nın milli marşı haline gelmiştir. Haydn 100 kadar senfoni, çok sayıda konçerto, oda müziği eserleri, 40 sonat, şarkılar ve oratoryalar bestelemiştir. Esterhazy ailesinin müziksever üyesi Prens Nikolaus öldükten sonra emekli olmuş ve daha önce Viyana'ya kadar gitmesine bile izin verilmeyen ortamdan kurtulup seyahat özgürlüğüne kavuşmuştu. İki defa İngiltere'ye giden Haydn, Oxford Üniversitesi'nden Fahri Doktor ünvanını almış, ömrünün son yıllarında ise Viyana'ya yerleşerek koro ve orkestra için Yaratılış Oratoryosu, Mevsimler Oratoryosu gibi dini koro ve orkestra eserleri bestelemiş, 31 Mayıs 1809'da Viyana'da hayatını kaybetmiştir.

Haydn'ın eserlerinin çoğunun hikayesi vardı. Örneğin 45 numaralı senfonisi Veda Senfonisi olarak bilinirdi. Eserin 4. bölümünde 2 ya da 3 müzisyen kendi bölümlerini bitirir ve müzik hala devam ederken sahneyi terk eder. Bu, sahnede şef ve tek bir kemancı kalana kadar devam ederdi. Bu senfonide Haydn ve müzisyen arkadaşlarının kış mevsiminde şehirdeki ailelerinin yanına dönmek isteklerini Prens Esterhazy'ye anlatmak istediklerini hikaye ederdi. Prens mesajı almış ve onlara izin vermişti. Sürpriz senfonisi denilen 94 numaralı senfonisi ise akşam yemeği sonrasındaki konserlerde dinleyicilerin çoğunun uyuduğunu anladığında bestelediği söylenir. Haydn'ın çoğu senfonisi gibi canlı birinci bölümle başlayıp yumuşak, yavaş tempolu ikinci bölümle devam eden senfoni, dinleyicilerin uykuya daldığı sırada davullar ve çok yüksek sesli telli çalgıların melodisiyle onları uyandırırdı. Kafka ile Konuşmalar kitabında Franz Kafka, Haydn'ın beste yapmadan önce özel hazırlanmış pudralı bir peruk taktığından söz etmekteyiz.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açığında alabora olan yolcu gemisindeki iki kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla can kaybı 12'ye çıktı. Kayıp 16 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor. Marmara Denizi Silivri açıklarında 2 Eylül 2026 tarihinde iki ticari geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri belirlendi. Geminin 850 metre derinlikte olduğu belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Özlem Şan ve şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından CHP-MYK üyeliğinden istifa etti. Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol hakkında yalan tanıklık suçundan tutuklama talep edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı sorgulama sistemleri üzerinden ele geçirip dolandırıcılık amacıyla kullandığı tespit edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini, 39 avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerinin başlatıldığını bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Vodafone İzmir Veri Merkezi hakkında bu yatırım Türkiye'nin yalnızca bir pazar değil, uzun vadeli potansiyele sahip stratejik bir teknoloji merkezi olarak görüldüğünü göstermektedir, dedi. COP 31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 15 bin kiralık konut projesinden de bir kısmının tesliminin yine İstanbul'da Eylül ayı içinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Konutlarımızı yaptık, bitirdik ve ilk konutlarımızın teslimlerini de İstanbullu vatandaşlarımıza yapıp yollayacağız, dedi. Yükseköğretim Kurulu ile Stratejik ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri ve tüm başkanlıkların genel müdürlerinden oluşan Merkez Eğitim Kurulu ilk toplantısını yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü kendilerini noter veya noter çalışanı olarak tanıtıp araç alım satım işlemi öncesinde kapora, dosya masrafı veya sözde güvenlik ödeme bedeli adı altında para isteyen kişilere karşı uyardı. Eğitim ortamlarının özellikleri ve öğretmenlerin günlük kullanım ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanmasına yönelik öğretmen önlüğü standartları kılavuzu hazırladı. Kamu personeli seçme sınavı süreci, ölçme, seçme ve yerleştirme merkezince 6 Eylül Pazar günü yapılacak genel yetenek, genel kültür oturumuyla başlayacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı projesinde büyük oranda ilerleme kaydedilen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç konuyla ilgili şunları söyledi.
2: Sonuç itibariyle 8 tane yürüyen merdiveni, 4 tane asansörü olan ve Erciyes'imize, Talas'ımıza, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na, şehrimizin meydanına, organizemize giden güzergahlarımız böylece aşağı yukarı tamamlanmış olacak. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Vatandaşlarımızdan da bugüne kadar hep memnuniyetle ilgili sözler, ifadeler bizlere ulaşmakta. Bunlar da bizi daha da motive etmekte. İnşallah şehrimizle ilgili çalışmaları sürdürmekteyiz.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kadim Kent'in ikinci kez ev sahipliği yapacağı ve 5-13 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında vatandaşların festival alanına rahat ve güvenli ulaşımı için özel otobüs seferleri planladı. Büyükşehir, etkinlik süresince T1 raylı sistem hattında ek seferler düzenleyecek. Kayseri'de hasat zamanının verimli geçtiğini ifade eden Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdülkadir Güneş, Kayseri Toprak Mahsulleri Ofisi Bölge Müdürlüğümüz, bu sene sadece Kayseri'deki çiftçimizden yaklaşık 650 bin ton civarında ürün aldı. Bence bu rekor, dedi. Türk pilotlarının uçuş eğitimi 7 Eylül'de başlayacak. Program kapsamında 10 Türk pilotu ile mekanik, aviyonik, silah ve görev hizmetleri alanında görev yapan yaklaşık 100 personelin Birleşik Krallık'ta eğitim görmesi öngörülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıcında 81 ildeki okullarda uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinliği gerçekleştirileceğini duyurdu. Kayseri'de faaliyet gösteren gençlik kulüplerinden Sungur FK'da futbola başlayan ve 14 yaş kategorisinde futbol oynayan Necmettin Bayram, Kayserispor'a transfer oldu. Muğla'nın Milas ilçesinde çalışmak için gittiği maden sahasında meydana gelen iş kazasında yaşamını yitiren 23 yaşındaki Kayserili İsa Sarıboğa Yahyalı da toprağa verildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Dijital Manşet.
4: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Türkiye, yapay zeka alanında küresel standartların belirlenmesinde etkin rol üstlenmek, yerli ürün ve modellerin ihracatını kolaylaştırmak ve bölgesel liderliğini güçlendirmek amacıyla uluslararası kuruluşlar ve ülkeler arasında mekik diplomasisini artırıyor. Fransız Düşünce Kuruluşu EFRES, Türkiye'nin savunma ihracatını 2020-2025 döneminde yaklaşık 5 kat artırdığını ve Avrupa'nın Türk savunma sanayisinin en büyük pazarı haline geldiğini açıkladı. Raporda Baykar, Aselsan, TUSAŞ, STM, Otokar ve Nurol Makina'nın Avrupa'daki büyüyen ağına dikkat çekildi. Türkiye, vatandaşların yapay zeka okuryazarlık düzeylerini ölçebilmeleri ve ihtiyaçlarına uygun eğitimlere ulaşabilmeleri

0: 38 saniyede bugün.
1: Organize Sanayi Bölgesi Tekstil Fabrikası'nda yangın çıktı. Hacılar Erciyes yolunda motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kazada araçlar alev aldı. 2 kişi yaralandı. Kartal Katlı Kavşağı'nın yılbaşından önce trafiğe açılacağı duyuruldu. Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi'nde kaza meydana geldi. Motorun fiyatlarında 7,76 liralık zam uygulanarak litre fiyatı 91 lira 1 kuruşa yükseldi. İstanbul DEAŞ operasyonunda polise ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi. Bir vatandaş yaralandı.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açığında alabora olan yolcu gemisindeki iki kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla can kaybı 12'ye çıktı. Kayıp 16 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor. Marmara Denizi Silivri açıklarında 2 Eylül 2026 tarihinde iki ticari geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri belirlendi. Geminin 850 metre derinlikte olduğu belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Özlem Şan ve şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından CHP-MYK üyeliğinden istifa etti. Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol hakkında yalan tanıklık suçundan tutuklama talep edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı sorgulama sistemleri üzerinden ele geçirip dolandırıcılık amacıyla kullandığı tespit edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini, 39 avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerinin başlatıldığını bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Vodafone İzmir Veri Merkezi hakkında bu yatırım Türkiye'nin yalnızca bir pazar değil, uzun vadeli potansiyele sahip stratejik bir teknoloji merkezi olarak görüldüğünü göstermektedir, dedi. COP 31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 15 bin kiralık konut projesinden de bir kısmının tesliminin yine İstanbul'da Eylül ayı içinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Konutlarımızı yaptık, bitirdik ve ilk konutlarımızın teslimlerini de İstanbullu vatandaşlarımıza yapıp yollayacağız, dedi. Yükseköğretim Kurulu ile Stratejik ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri ve tüm başkanlıkların genel müdürlerinden oluşan Merkez Eğitim Kurulu ilk toplantısını yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü kendilerini noter veya noter çalışanı olarak tanıtıp araç alım satım işlemi öncesinde kapora, dosya masrafı veya sözde güvenlik ödeme bedeli adı altında para isteyen kişilere karşı uyardı. Eğitim ortamlarının özellikleri ve öğretmenlerin günlük kullanım ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanmasına yönelik öğretmen önlüğü standartları kılavuzu hazırladı. Kamu personeli seçme sınavı süreci, ölçme, seçme ve yerleştirme merkezince 6 Eylül Pazar günü yapılacak genel yetenek, genel kültür oturumuyla başlayacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı projesinde büyük oranda ilerleme kaydedilen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç konuyla ilgili şunları söyledi.
2: Sonuç itibariyle 8 tane yürüyen merdiveni, 4 tane asansörü olan ve Erciyes'imize, Talas'ımıza, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na, şehrimizin meydanına, organizemize giden güzergahlarımız böylece aşağı yukarı tamamlanmış olacak. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Vatandaşlarımızdan da bugüne kadar hep memnuniyetle ilgili sözler, ifadeler bizlere ulaşmakta. Bunlar da bizi daha da motive etmekte. İnşallah şehrimizle ilgili çalışmaları sürdürmekteyiz.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kadim Kent'in ikinci kez ev sahipliği yapacağı ve 5-13 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında vatandaşların festival alanına rahat ve güvenli ulaşımı için özel otobüs seferleri planladı. Büyükşehir, etkinlik süresince T1 raylı sistem hattında ek seferler düzenleyecek. Kayseri'de hasat zamanının verimli geçtiğini ifade eden Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdülkadir Güneş, Kayseri Toprak Mahsulleri Ofisi Bölge Müdürlüğümüz, bu sene sadece Kayseri'deki çiftçimizden yaklaşık 650 bin ton civarında ürün aldı. Bence bu rekor, dedi. Türk pilotlarının uçuş eğitimi 7 Eylül'de başlayacak. Program kapsamında 10 Türk pilotu ile mekanik, aviyonik, silah ve görev hizmetleri alanında görev yapan yaklaşık 100 personelin Birleşik Krallık'ta eğitim görmesi öngörülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıcında 81 ildeki okullarda uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinliği gerçekleştirileceğini duyurdu. Kayseri'de faaliyet gösteren gençlik kulüplerinden Sungur FK'da futbola başlayan ve 14 yaş kategorisinde futbol oynayan Necmettin Bayram, Kayserispor'a transfer oldu. Muğla'nın Milas ilçesinde çalışmak için gittiği maden sahasında meydana gelen iş kazasında yaşamını yitiren 23 yaşındaki Kayserili İsa Sarıboğa Yahyalı da toprağa verildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Nasıl başardım başlıyor.
3: Çok kısa zamanda çok güçlü bir network'e sahip oldum burada ve tamamen bu yapı, bu sektör bunu bana sağladı. Bazen dünyanın öbür ucunda yaşayan biriyle bir seyahati sırasında karşılaşabiliyorsunuz ve arkadaş oluyorsunuz. Evet.
4: Nasıl başardımdan herkese merhabalar. Yine çok güzel bir öyküyle karşınızdayız. Kayseri'nin en büyük otellerinden bir tanesi olan Wyndham Grand Otel'de satış ve pazarlama müdürü olan Selma Karay'la birlikteyiz. Nasıl başardın sorusunu Selma Karay'a soracağız ve çok önemli detaylar ekranlara getiriyor olacağız. Nasıl başladı öykünüz? Develi'de eğitim hayatınızla birlikte Kayseri'deki iş hayatına başlangıcı öncelikle merak ediyorum ama önce Selma Kara kimdir diyelim, sonrasında da öykünün başına geçelim.
3: 29 yaşındayım. Develi'de doğdum. Liseyi orada bitirdim. Sonrasında üniversite, burada Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği bölümü oldu. Güzel bir aslında lise ve üniversite hayatı geçirdim. Tabii ki çok fazla zorluk da yaşadım okuduğum dönemde. Aslında üniversitenin ilk yılı itibariyle turizm sektörüne giriş yaptım diyebilirim. Yaklaşık 10 yıldır sektördeyim. Yine aslında ilk otelimdeyim. Burası benim ilk otelim. Stajyer olarak aslında başlamıştım. Çok da beni etkilemişti. Burada gördüğüm yönetim biçimi, stajyerlik yaptığım dönemde insanların bana yaklaşımı beni çok etkilemişti. Aslında turizme beni kazandıran şey bu diyebilirim rahatlıkla.
4: Selma Hanım, aslında üniversite yıllarındaki yaşadığınız zorluklar perde arkasında biraz bana anlatırken beni çok etkiledi. Ben orada tamamen başarıya kilitlenmiş bir öğrenci gördüm. Özellikle Develi'den üniversite eğitimi için her gün Kayseri'ye gidip gelmek durumunda kalmışsınız. Ve tabii ki Develi yolu da özellikle kışın zorlayıcı bir yoldur. Orada bir hikayeniz var. Evet. O benim çok hoşuma gitti. Başarıya giden yolda hırs yapmadan, yani gereksiz ve aşırı hırs yapmadan azmin ne kadar önemli olduğunu bence bu hikayeniz anlatacak. O okula çok soğuk olmasına rağmen, babanızın da kızım gitme demesine rağmen yola çıkışınızı anlatır mısınız?
3: Şöyle, aslında herkes de bilir zaten Kayseri'de olan yolda sık sık kapanır. Soğukta ve karda tipi de.
4: Develi yolu, evet.
3: Tabii bir dönem öyle de bir kış vardı diye hatırlıyorum. 1,5 yıl kadar gidip gelmek durumunda kaldım Develi'den her gün üniversiteye, okula. O dönemde o soğuklarda daha Kayseri'deki arkadaşlarım gelmiyorken okula ben babam işte gitme, hava çok kötü, soğuk dediğinde bile ısrarla çıkıp gelmiştim. Böyle bu yol kapalıydı, başka bir yoldan gelmiştim falan. Bunu çok net hatırlıyorum. Çok üşümüştüm bir gün. O gün o hissettiğim şeyde hiç bitmeyecek gibi gelmişti bu süreç. Ama şu an burada oturup bunları anlatırken şeyi hissediyorum. Evet, ben geçmişte gerçekten birçok şeyi göğüsledim. Orada belki daha rahat bir gidiş geliş sürecim olabilecekken bir baktım ben aslında arkadaşlarımdan çok daha mücadele ederek üniversite sürecimi de tamamladım. O yüzden sanıyorum geçmişe bakmak daha keyifli geliyor.
4: Evet, yani Kayseri'de ikamet eden arkadaşlarınız bugün hava soğuk gitmeyin derken, aynen, sizin Develi'den ısrarla dersimi kaçıramam, soğuk da olsa gitmeliyim bakış açısı belki de bu 10 yılda sizi bu başarıya getirdi. Aslında 10 yıl çok uzun bir vakitmiş gibi değerlendirilebilir ama sektöre baktığımızda zorlu bir sektör.
3: Evet.
4: Turizm sektörü bir taraftan hem hizmetin hem de arka planda yoğun bir işleyişin devam ettiği bir sektör ve aslında o kadar da kolay bir sektör değil. Burada bir taraftan da kadın oluşunuz, yani daha belki eksileri artıları illaki vardır ama bence Kayseri'de turizmde kadın çalışanın bir tık daha zorlandığını düşünüyorum. Bütün bunlara rağmen güzel bir başarı hikayesine de aslında imza atmışsınız. Oradaki işe başlayış ve devamında yaşadığınız güzellikler ya da sıkıntılar ve netice olarak da yöneticiliğe uzanan yolu da dinlemek isterim.
3: Turizm sektörü bir kadın için, aslında herkes için çok zor ama bir kadın için söylediğiniz gibi çok daha zor, zorlukları olan bir sektör. Şeyi çok net hatırlıyorum, resepsiyon geçmişliğim aslında, ön büro kökenliyim ben. Böyle çok üzüldüğüm ve hani zor yöneticilerle de çalıştım aslında. Çok ağlayıp, üzülüp, gözyaşlarımı silip böyle ön tarafa çıkıp yine o misafirlere gülmek ve işte o hizmeti vermeye devam etmek zorunda olmak o zamanlar da biraz zor geliyordu. Evet. Ama işimi herhalde çok severek yaptığım için başarıya hızlı ulaştığımı düşünüyorum. Gerçekten çok zor ya da çok keyifli günlerim oldu sektör içerisinde. Bu çok dinamik, çok hareketli bir sektör zaten. Eğer bulunduğunuz otelde gerçekten uluslararası bir marka otelse birçok fırsatı bir anda size sunabiliyor. Hiç beklemediğiniz anda beklemediğiniz biriyle tanışabiliyorsunuz ve bir anda hayatınız değişebiliyor. Beklemediğiniz teklifler alabiliyorsunuz. O yüzden benim gibi birçok arkadaşım da eminim bu sektörde çalışırken hayalindeki işe adım atmıştır. Yani dediğim gibi ben ön büro kökenliyim. Çok uzun sürede çalıştım ön büroda. Sıcak satış yaptım çok ön büroda. Misafirlerle iletişimim, diyaloğum hep çok iyiydi ve sırf oradaki o samimiyetimiz için gelen misafirlerimiz vardı. Her zaman zaten gerçek bir resepsiyonist bence öyledir. Kendi misafirleri vardır artık, oradaki o samimiyete ve aile sıcaklığına gelir. Benim böyle çok fazla misafirim oldu. Satış tarafında yetenekli olduğumu biliyordum aslında. Bir teklifle geldim diyebilirim buraya. Buraya geldikten sonra da çok fazla zorluk yaşadım. Kadın olduğum için tabii ki. Sektörde kadın olmanın zorluğunu burada da çok fazla gördüm. Çünkü her zaman insanlar adil ve gerçekten doğruyu amaçlamıyor bazı şeyleri yaparken. Burada da bunu çok yaşadım geçmiş dönemde başka yöneticilerle. Ama beni ileriye taşıyan şeyin, kariyerimde hızlı yükselmeme sebep olan şeyin dürüstlükten geçtiğini düşünüyorum. Hiçbir zaman niyetimi ya da kalbimi bozmadan sadece yapacağım işe odaklandım. Çünkü takdir edersiniz başarı her zaman başka şeylere de bağlanabiliyor. Özellikle kadınsan ve hızlı başarı gösterdiysen, bu beni her zaman gerçekten üzen de bir şeydir aslında. Samimiyetin ve sıcaklığın bana başarıyı getirdiğini düşünüyorum. Bu sebeple de hızlı bir yükseliş gösterdiğimi düşünüyorum.
4: Bazı olaylar vardır ve hayatınızın akışının yönünü değiştirir dediniz.
3: Evet.
4: Onu da anlatmanızı rica ediyorum.
3: Profesör Doktor Kurtuluş Kara Mustafa Turizm Fakültesi'nin dekanıydı. Çok da severim Kurtuluş Hoca'yı. Bir gün ilk derslerinden birindeydi. Bu hızlı yükselmekle alakalı aslında konuşuyorduk. Bize öğütler veriyordu. Camı silmeden camın nasıl silindiğini birine anlatamazsınız, öğretemezsiniz demişti. Eğer bir şeyin yöneticiliğini yapmak istiyorsanız önce o işi nasıl yapacağınızı öğrenmek zorundasınız demişti. Aslında ilk senelerde mantığım tamamen bunun üzerine oturdu. İş hayatında bir şey istiyorsam önce yapmak zorunda olduğum şeylerin farkına vardım. Kesinlikle. Bu yüzden de aslında hiçbir zaman bir terfi beklentim olmadı çalışırken. Ben şanslıydım, şöyle şanslıydım. Çalıştım, çalıştığımı gören yöneticilerim oldu. Tabii ki görmeyenlerle de çalıştım. Ama nasıl çalıştığımı, nasıl emek verdiğimi gören yöneticilerle de çalıştım. Ve hiçbir zaman bir terfi isteme durumum olmadı. Hep bana takdir edildi, yani bana sunuldu. Şimdi görüştüğümüz bazı çalışma arkadaşlar oluyor, aday arkadaşlar oluyor. Hep böyle çok hızlı yükselmek ve burada böyle çok fazla yorulmak, aslında bir şeyleri yapmak istediklerini hissettiriyorlar. Böyle değil, çünkü ben de çalıştığım süre içerisinde, yani ayakta 12 saat çalıştığımda da çok seviyordum o işi ve orada olmaktan memnundum. Bazen çok düşük ücretlerde çok mutlu çalıştığımı hatırlıyorum. Tamamen aslında işletmenin size ya da etrafınızdaki ekip arkadaşlarınızın size sunduğu ortamla da alakalı. Sonrasında bu değişiklik yaşadığım süreçlerde gerçekten çok doğru ve yerinde adımlar attığımı hissettiğim çok fazla şey oldu. Yani oradaki mantık hayatımın birçok yerinde bana hep ilham oldu diyebilirim. Evet. O cümleler, o konuşma. Hocamın buradan da selam söylemek isterim izniniz olursa.
4: Peki şu da çok önemli bir detay sizin hayatınızda aslında. Ekibiniz de kadınlardan oluşuyor.
3: Evet.
4: Bu kısmı da bence hakikaten konuşulması gereken bir kısım.
3: Evet.
4: Siz de hayatınızdaki kadınlara, karşılaştığınız kadınlara bu manada aslında ışık olmuşsunuz ve ekibinizi özellikle kadınlardan oluşturmuşsunuz.
3: Evet.
4: Bunu da dinleyelim.
3: Çok güzel 5 hanımefendiyle çalışıyorum. Yani gerçekten çok çalışkan, disiplinli ve güler yüzlü. Zaten biliyorsunuz satış pazarlamanın evet, temeli bu saydığım şeyler. Onlar olduğu için aslında çok daha güçlü ve başarılı hissediyorum. Çünkü biliyorum ki bizler geçiciyiz işletmelerde. Biz olmadığımız zamanlarda da hala burayı devam edebilir bir sistem haline getiriyor olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Aynı şekilde ben olmadığımda her şey sorunsuz ilerlediğinde evet diyorum. Gerçekten doğru arkadaşlarla çalışıyoruz şu anda. Onlar da çok çalışkan, çok gelecek vadeden ve gerçekten işini iyi yapan insanlar. O yüzden çok şanslıyım. şanslı olduğumu düşünüyorum. Şu an bu başarının arkasında da koca bir ekip var. Yaklaşık 110 kişilik bir ekip ve herkes gerçekten çok özveriyle çalışıyor. Ekip olmayı bana gerçekten hissettirdiği için de çok mutluyum.
4: Çok haklısınız tabii ki. Her işte aslında ekibin birlikteliği ve başarısı çok çok önemli. Tek başına asla duvar olmuyor. Yani tek taştan duvar olmuyor.
3: Evet.
4: O yüzden hep birlikte başarıyoruz. Ben sizin gibi turizm sektörüne atılmayı düşünen, bu mesleğe gönül vermiş ya da ileride bu mesleği yapmak isteyen gençlere tavsiyeniz ne olur diye son olarak sormak istiyorum.
3: Öncelikle işi severek yapmaları gerekiyor. Çünkü emek yoğun bir sektör, turizm sektörü ve burada olabildiğince güler yüzlü şekilde misafirleri karşılamak, uğurlamak gerekiyor. Bunu deneyimleyip belki stajyerlik dönemlerinde özellikle bu işin kendilerine uygun olup olmadığını bu süreçte
4: test edebilirler.
3: Sonrasında zaten eğer seviyorsa, sevdiyse devam etmeyi isteyecektir. Çünkü gerçekten çok keyifli burada olmak. Her gün yeni bir macera yaşıyoruz.
4: Bizim için de yeni bir insan tanıyorsunuz.
3: Kesinlikle.
4: Yeni insanları tanıyorsunuz. İletişim de çok önemli, öyle değil mi bu
3: sektör için? Kesinlikle. Yani bence network'ü en sağlam yapabileceğiniz sektörlerden biri turizm sektörü ki bunun ben canlı örneğim. Evet. Çok kısa zamanda çok güçlü bir network'e sahip oldum burada ve tamamen bu yapı, bu sektör bunu bana sağladı. Bazen dünyanın öbür ucunda yaşayan biriyle bir seyahati sırasında karşılaşabiliyorsunuz ve arkadaş oluyorsunuz. Evet. Sonra siz seyahate gittiğinizde o da sizi karşılayabiliyor. Benzer bir hikayem de oldu. Evet. O yüzden gerçekten çok kıymetli. İçinde bulunduğunuzda, hayat yolculuğunuzda size keyifle eşlik edecek bir sektör. O sebeple bunları önerebilirim.
4: Tavsiye de ediyorsunuz sanırım bu mesleği.
3: Yani ben çok severek yapıyorum
4: ben. Gözlerinizdeki ışıltıda evet. Bunu gördüm.
3: Çok severek yapıyorum. Birçok olumsuz şey de yaşadım dediğim gibi süreç içerisinde ama pes etmedim çünkü sanıyorum bu iş için doğdum. Öyle inanıyorum. Çünkü hızlı başarının sebebi de bence buna yatkın bir insan olmam karakter olarak da. Bu işi severek yapabileceğine inanan herkese gönülden tavsiye ediyorum. Öyle.
4: Selma Kara'nın öyküsünü dinledik. Bence hem ders çıkarılması gereken hem de keyif veren bir başarı öyküsüydü. Haftaya başka bir öyküyle karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser, Soy Yıldırım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açığında alabora olan yolcu gemisindeki iki kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla can kaybı 12'ye çıktı. Kayıp 16 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor. Marmara Denizi Silivri açıklarında 2 Eylül 2026 tarihinde iki ticari geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri belirlendi. Geminin 850 metre derinlikte olduğu belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından CHP-MYK üyeliğinden istifa etti. Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol hakkında yalan tanıklık suçundan tutuklama talep edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı sorgulama sistemleri üzerinden ele geçirip dolandırıcılık amacıyla kullandığı tespit edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini, 39 avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerinin başlatıldığını bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Vodafone İzmir Veri Merkezi hakkında bu yatırım Türkiye'nin yalnızca bir pazar değil, uzun vadeli potansiyele sahip stratejik bir teknoloji merkezi olarak görüldüğünü göstermektedir, dedi. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 15 bin kiralık konut projesinden de bir kısmının tesliminin yine İstanbul'da Eylül ayı içinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Konutlarımızı yaptık, bitirdik ve ilk konutlarımızın teslimlerini de İstanbullu vatandaşlarımıza yapıp yollayacağız, dedi. Yükseköğretim Kurulu ile Stratejik ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri ve tüm başkanlıkların genel müdürlerinden oluşan Merkez Eğitim Kurulu ilk toplantısını yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü kendilerini noter veya noter çalışanı olarak tanıtıp araç alım satım işlemi öncesinde kapora, dosya masrafı veya sözde güvenlik ödeme bedeli adı altında para isteyen kişilere karşı uyardı. Eğitim ortamlarının özellikleri ve öğretmenlerin günlük kullanım ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanmasına yönelik öğretmen önlüğü standartları kılavuzu hazırladı. Kamu personeli seçme sınavı süreci, ölçme, seçme ve yerleştirme merkezince 6 Eylül Pazar günü yapılacak genel yetenek, genel kültür oturumuyla başlayacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı projesinde büyük oranda ilerleme kaydedilen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç konuyla ilgili şunları söyledi.
2: Sonuç itibariyle 8 tane yürüyen merdiveni, 4 tane asansörü olan ve Erciyes'imize, Talas'ımıza, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na, şehrimizin meydanına, organizemize giden güzergahlarımız böylece aşağı yukarı tamamlanmış olacak. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Vatandaşlarımızdan da bugüne kadar hep memnuniyetle ilgili sözler, ifadeler bizlere ulaşmakta. Bunlar da bizi daha da motive etmekte. İnşallah şehrimizle ilgili çalışmaları sürdürmekteyiz.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kadim Kent'in ikinci kez ev sahipliği yapacağı ve 5-13 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında vatandaşların festival alanına rahat ve güvenli ulaşımı için özel otobüs seferleri planladı. Büyükşehir, etkinlik süresince T1 raylı sistem hattında ek seferler düzenleyecek. Kayseri'de hasat zamanının verimli geçtiğini ifade eden Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdülkadir Güneş, Kayseri Toprak Mahsulleri Ofisi Bölge Müdürlüğümüz, bu sene sadece Kayseri'deki çiftçimizden yaklaşık 650 bin ton civarında ürün aldı. Bence bu rekor, dedi. Türk pilotlarının uçuş eğitimi 7 Eylül'de başlayacak. Program kapsamında 10 Türk pilotu ile mekanik, aviyonik, silah ve görev hizmetleri alanında görev yapan yaklaşık 100 personelin Birleşik Krallık'ta eğitim görmesi öngörülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıcında 81 ildeki okullarda uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinliği gerçekleştirileceğini duyurdu. Kayseri'de faaliyet gösteren gençlik kulüplerinden Sungur FK'da futbola başlayan ve 14 yaş kategorisinde futbol oynayan Necmettin Bayram, Kayseri Spor'a transfer oldu. Muğla'nın Milas ilçesinde çalışmak için gittiği maden sahasında meydana gelen iş kazasında yaşamını yitiren 23 yaşındaki Kayserili İsa Sarıboğa Yahyalı'da toprağa verildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
4: Bu hafta oldukça hoş, sizler için oldukça da yararlı olacağına inandığım bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'de son dönemlerde oldukça popüler, UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan iki mekandan biri Kültepe, bir diğeri de Koromaz Vadisi'dir. Peki birbirinden muhteşem bu iki mekanı en doğru, en pratik ve en yararlı bir şekilde nasıl gezebileceğinizi öğrenmek ister misiniz?
5: Kayseri'nin kadim toprakları binlerce yıldır insanlığın hafızasını taşır. Bir yanında ticaretin, medeniyetin ve yazının Anadolu'daki ilk izlerini saklayan Kültepe, diğer yanında taşın, suyun, vadilerin ve sessizliğin iç içe geçtiği Koromaz Vadisi. İşte şimdi bu iki miras çağın imkanlarıyla avuçlarımızın içine sığan bir rehberde buluşuyor. Kapadokya Kültepe Koromaz Derneğimiz tarafından bir kültürel hizmet olarak hazırlanan hem Apple Store hem de Google Play ortamlarından cep telefonlarınıza kolayca indirebileceğiniz Kültepe Koromaz Rehberi mobil uygulaması artık sizler için hazır. Bazen insan şehrin gürültüsünden uzaklaşıp tabiatın sesini duymak ister. Hele ki bahar mevsimi geldiğinde. Toprağın yeniden nefes aldığı, ağaçların yeşile döndüğü, rüzgarın çiçek kokularını vadilere taşıdığı günlerde ailece çıkılan kısa bir yürüyüş bile insana bambaşka bir huzur verir. Çocukların bir dere kenarında koştuğu, taş duvarlı eski köy evlerine şaşkınlıkla baktığı, tarihle ilk kez göz göze geldiği o anlar aslında geleceğe bırakılan en kıymetli hatıralardır. İşte Kültepe Koromaz rehberi tam da bu yolculuklara eşlik eden modern bir yol arkadaşı gibi hazırlanmıştır. Uygulama Kayseri'nin iki büyük kültür hazinesi olan Kültepe ve Koromaz bölgelerini ayrı menüler halinde sunarak ziyaretçilerine düzenli, bilinçli ve güvenli bir keşif imkanı sağlıyor. Bir yanda Kültepe, yaklaşık 4000 yıl öncesinden bugüne seslenen bir medeniyet merkezi. Asurlu tüccarların Anadolu'ya getirdiği ticaret anlayışının, çivi yazılı tabletlerin ve şehir kültürünün izlerini taşıyan bu eşsiz alan insanı adeta tarihin başlangıcına götürür. Burada yürürken yalnız taşlara değil, insanlığın hafızasına dokunursunuz. Anadolu'nun ilk yazılı belgelerinin bulunduğu bu topraklarda her adım geçmişten bugüne uzanan sessiz bir hikaye gibidir. Diğer tarafta Koromaz Vadisi.

0: kayaların içine oyulmuş yapıları, taş konakları, Ihlara Vadisi'nden çok daha fazla miktardaki eşsiz eski kaya kiliseleri, doğal yürüyüş yolları ve dingin atmosferiyle adeta zamanın yavaş aktığı bir coğrafya. UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan, 2028 yılında ise UNESCO Dünya Mirası kalıcı listesine girecek bu her iki mekan sadece bir gezi alanı değil, aynı zamanda tabiat ile tarihin birbirine sarıldığı büyük bir açık hava müzesidir. Bahar aylarında açan yabani çiçekler, dere boylarından yükselen kuş sesleri ve vadinin taş kokusu insana Anadolu'nun gerçek ruhunu hissettirir. Uygulama sizi evinizden alarak geziye başlayacağınız noktaya ulaştıracak en doğru rota bilgilerine eriştirecek, varacağınız bölgenin anlık hava durumunu öğrenecek, yürüyüş için hangi ekipmanların gerekli olduğunu uygulamadan öğrenebileceksiniz. Yol boyunca dinlenme alanları, ihtiyaç noktaları, jandarma ve sağlık merkezi gibi acil durum merkezlerine de uygulama içerisinden kolayca ulaşabileceksiniz. Böylece özellikle çocuklu aileler için çok daha güvenli ve planlı bir gezi imkanı sağlanmış olacak. Uygulama içerisindeki yazılı ve sesli anlatımlar sayesinde bir yapının, bir mağara kilisenin, bir tarihi eserin önünden geçerken onun hangi döneme ait olduğunu, kimler tarafından kullanıldığını, hangi hikayeleri sakladığını öğrenebiliyorsunuz.
1: Kolumbarium Mezarlar. Kolumbarium Mezar, eski Roma'da yakılmış ölü küllerini saklamaya mahsus mahzen,

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Bugün.
2: Organize Sanayi Bölgesi Tekstil Fabrikası'nda yangın çıktı. Hacılar Erciyes yolunda motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kazada araçlar alev aldı. 2 kişi yaralandı. Kartal Katlı Kavşağı'nın yılbaşından önce trafiğe açılacağı duyuruldu. Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi'nde kaza meydana geldi. Motorun fiyatlarında 7,76 liralık zam uygulanarak litre fiyatı 91 lira 1 kuruşa yükseldi. İstanbul'da yaş operasyonunda polise ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi. Bir vatandaş yaralandı.
1: Bugün.
3: Müzik Radarı.

0: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım. Hazırlan.
1: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik güvenliği platformu.
2: Türk müziği tarihi boyunca bestekar ve güftekarların ortak anlayışlarını yansıtan nadir eserler Besteden Güfte'ye programında. Besteden Güfte'ye Alper Erdoğan'ın sunumuyla her salı saat 21'de radyonuz Radyo Radar'da. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Besteden Güfte'ye başlıyor.
3: ...91.8 Radyo Radar'dayız. Bugün programımızda ilk konuğumuz Ahmet Üssün olacak. Sanatçı 1925 yılında Saffet Bey ve Havva Hanım'ın oğlu olarak İskeçi'de doğar. İkinci Dünya Savaşı'nın olduğu 1940'ların başında ablasının oğlu Lütfi Güner'i ile İstanbul'a gelen Ahmet Üstün, çeşitli işlerde çalışmanın ardından 1943 yılında Maxim Gazinosu'nda sahnelenen Heykeller Konuşuyor adlı müzikalde önce yeğeni Güner'i, kısa bir süre sonra da Ahmet Üstün çalışmaya başlar. 1945 yılında Ankara Radyosu sınavlarını kazandıktan sonra Ankara'da Salih Orak ve Nebahat Üner'den, daha sonraki yıllarda da Fahri Kopuz, Veli Kanık ve Ruşen Ferit Kam'dan musiki dersleri alır. 1949'da gazinolardan gelen tekliflerden birini kabul ederek İstanbul'a döner. Şimdi bestesi Baki Duyarlar, güftesi Gonca Gül'e ait Seni Ben Ellerin Olsun Diye Mi Sevdim şarkısını Kürdili Hicazkar makamından Ahmet Üstün'den dinliyoruz.

Sanatçı solistinin yanı sıra Nihavend makamında Kırıldı Kalbim Sana, Yaprakları Göğsümde Goncayken Dün, O Yeşil Gözlerinde Gizlenir, Muhayyer Kürdü makamında Yıllar Var Ben Onu Hiç Unutmadım, Hüzzam makamında Çoktan Pişmanım Ama Dönemem Artık Geri ve Hicaz makamında Son Aşkım, Son Tesellim, Son Ümidim Kayboldu gibi birçok eser besteler. 1957'de İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Müziği Bölümü icra heyetine girer ve birçok konsere katılır. Sanatçı aynı yıl Ülkü Üründür ile evlenir ve bu evlilikten Dehri adındaki ikinci oğlu doğar. 1962'de İsrail, 1963'te Avrupa turnesi yapar. 1964'te Londra Meydanı'nda konser veren sanatçı, 1966'da Yeni Kapı Gar Gazinosu'nda as solist olarak, 1967'de de Ankara'da sahne çalışmalarına devam eder. Şimdi bestesi Necdet Tokatlıoğlu, güftesi İlhan Behlül Pektaş'a ait. Bu ateşi sen yaktın içimde, geldi sen söndür şarkısını Kürdili Hicazkar makamından Ahmet Üstün'den dinliyoruz. Yeah.

Sanatçı 1970'te son evliliğini Saniye Döldüş'le yaptı ve Arzum adlı bir kızı oldu. Aynı yıl İzmir Fuarı, 1971'de Köşk Gazinosu, 1972'de Almanya ve İsviçre, 1973'te Dalyan Gazinosu ve 1974'te Hürriyet Gazetesi'nin düzenlediği Sanat Kervanı ile birçok sahne programı yapar ve konserler verir. 1983'te İstanbul Radyosu'ndan emekli olan sanatçı, son yıllarında özel gecelerde ve televizyon programlarında sahne alır. 19 Şubat 1988'de İstanbul'da yaşamını yitiren Ahmet Üstün, Feriköy Mezarlığı'na defnedilir. Şimdi bestesi Şerif İçli, güftesi Mehmet Akif Ersoy'a ait "Ezelden Aşinanım Ben" şarkısını Hüseyin'in makamından Ahmet Üstün'den dinliyoruz.

0: kimse sana.
1: Şimdiki sanatçımız Alaaddin Yavaşçı. Mehmet Alaaddin Yavaşça 1 Mart 1926'da Kilis'te doğar. 1951 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirir ve Haseki Hastanesi 1. Kadın Doğum Mütehassısı olarak mesleki görevine başlar. 85 yılında başlayarak hekimlik görevini bıraktığı 1990 yılına kadar Haseki Hastanesi başhekimliğini yapar. Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça'nın musiki hayatı daha 8 yaşındayken Batı musikisi keman dersleriyle başlar. İstanbul'a gittikten sonra Saadettin Kaynak, Münir Nurettin Selçuk, Supi Ezgi, Hüseyin Saadettin Arel, Zeki Arif Ataergin, Nuri Halil Poyraz, Refik Fersan, Mesut Cemil, Ekrem Karadeniz, Süleyman Erguner, Doktor Selahattin Tanur gibi üstadlardan istifadeler sağlamış, İstanbul Belediye Konservatuarı İleri Türk Müziği Bölümü, İstanbul Üniversitesi Korosu gibi kuruluşlarda icra kabiliyetini ve musiki bilgisini geliştirdikten sonra 1950 yılında açılan imtihanı kazanarak İstanbul Radyosu'nda solist icracı olmuş, zamanla Türkiye radyolarında ve TRT bünyesinde danışma, denetleme ve repertuar kurullarında önemli görevler almış, 1967'den bu yana solistliği yanında koro yöneticiliği de yapmıştır.

Türk musikisinde devlete bağlı ilk konservatuarının kurucuları arasında yer alan sanatçı, 1976'dan itibaren Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nın yönetim kurulunda ve öğretim kadrosunda çalışmıştır. Konservatuvar, YÖK yasasıyla İstanbul Teknik Üniversitesi'ne bağlandıktan sonra 1990'da İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı profesörlüğüne atanmış ve ses eğitimi bölüm başkanlığına getirilmiştir. İcracılığı yanında 140 civarında beste, semai, şarkı, çocuk şarkıları, çeşitli saz eserleri, dini sahada da mevlevi ayini ve ilahi formunda besteleri vardır. Şimdi bestesi Alaaddin Yavaşça, güftesi Şerafettin Aydınlığa ait "Geçmesin Günümüz Sevgilim" şarkısını Kürdili Hicazkar makamından Alaaddin Yavaşça'dan dinliyoruz.

Sanatçı 1950'li yıllardan bu yana yurt içi ve yurt dışı birçok konserler vermiş, yurt dışı konserler için 2 defa ABD'ye davet edilmiş ve 5 konser vermiştir. 88 yılında BBC'nin Londra Queen Elizabeth Hall'da tertiplediği müzik festivaline davet edilmiş, orada 3 konser, ayrıca Almanya'da Berlin, Köln ve Hamburg'da muhtelif konserler vermiştir. Profesör Doktor Alaaddin Yavaşcan'ın bir uzun çaları, 25 adet 78'lik plağı, 15 adet 45'lik plağı mevcuttur. Şimdi bestesi Alaaddin Yavaşça, güftesi Alaaddin Şensoy'a ait. Bir yılda tam 4 mevsim var. Şarkısını Nihavend makamından Alaaddin Yavaşça'dan dinliyoruz.

Sanatçıya 1991 yılında devlet sanatçısı unvanı verildi. Ayten Yavaşça ile evli olan sanatçının adı 2018 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Boğazı'nda sefer yapan vapura verilmiş. Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça vapuru İstanbul Boğazı hattında seferlerine hala devam etmektedir. Ayrıca Yavaşça'nın kilise doğup büyüdüğü tarihi ev Alaaddin Yavaşça Müze Evi adıyla müzeye dönüştürülmüştür. Şimdi bestesi Zeki Arif Ataergin'e ait Bırakıp Gittiğin Akşam şarkısını Hicaz makamından Yavaşça'dan dinlemekteyiz.

rahatsızlandığı 2017 yılına kadar Haliç Üniversitesi Konservatuvarı'nda öğretim üyesi olarak ders veren sanatçı, 23 Aralık 2021 Perşembe günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeder. 25 Aralık 2021 Cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Beşiktaş'taki Yahya Efendi Haziresi'ne defnedilir. Şimdi güftesi Cemalettin Yavaşça, bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait "Yine kalbimde o aşkın kanayan yarası var" şarkısını Hüzzam makamından Alaaddin Yavaşça'dan dinliyoruz.

Şimdiki sanatçımızsa Türk koro şefi ve Türk sanat müziği sanatçısı Mustafa Sağ Yaşar. Sağ Yaşar, müziğe profesyonel olarak 1951 yılında Ankara Radyosu'nda başlar. Bugüne kadar 125 küçük 45'lik plak, 10 taş plak, 10 uzun çalar yapar. 400'ü aşkın parça yorumlamış olup TRT repertuarında 2 de bestesi bulunmaktadır. Ali Şenozan ve Abdurrahman Yağdıran gibi müzisyenlerle ortak çalışmalar yapan sanatçı, Ayşe, Cemil ve Kerem adlarında 3 çocuk sahibidir. Şimdi bestesi İrfan Özbakır'a, güftesi Mehmet Erbulan'a ait Ömrümce Hep Adım Adım şarkısını Rast makamından Mustafa Sağ Yaşar'dan dinliyoruz.

Müzik hayatına aralıksız devam eden Mustafa Sağ Yaşar, 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen devlet sanatçısı unvanına layık görülür. Hala Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin Türk Sanat Müziği Bölüm Başkanlığı'nı, Kız Kulesi Türk Sanat Müziği Korosu ve İstanbul Tapu Kadastrolular TSM Korosu şefliğini yürüterek Türk Sanat Müziği'ne hizmetine devam etmektedir. Şimdi güfte ve bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait "Gün Gelir de Beni Unutursun Demiştin" şarkısını Uşak makamından Mustafa Sağ Yaşar'dan dinliyoruz.

Bugün programımızın kapanış sanatçısı ise bir yaylı tambur virtüözü, büyük besteker Sadun Aksüt'le yapıyoruz. 26 Ekim 1932 yılında Amasya'nın Merzifon ilçesinde doğan sanatçı, Vali Ali Kemali Aksüt'ün oğludur. İstanbul Belediyesi Konservatuarı, İleri Türk Musikisi Konservatuarı Derneği ve Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde musiki dersleri alan sanatçı, dönemin büyük hocaları Şerif Gürmeriç, Kemal Gürses, Hüseyin Saadettin Arel, Doktor Supi Ezgi, Rıdvan Aytan ve Emin Ongan'dan çokça faydalanır. Başta Münir Nurettin Selçuk olmak üzere dönemin önemli solistlerine tamburuyla eşlik eder.

Sanatçı 1966-67 yılları arasında İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Musikisi İcra Heyeti'ne tamburi olarak girer. 1975 yılında İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'na öğretim görevlisi olarak atanır ve tambur hocalığı yapar. 16 yıl TRT Türk Sanat Musikisi Repertuar Kurulu üyeliğini görevinde üstlenen Aksüt, 81 yılında çeşitli görevler üstlendiği TRT'den emekli olur. Yahya Kemal Beyatlı, Faruk Nafiz Çamlıbel, Mustafa Nafiz Irmak, Ahmet Muhip Dranaz, Necip Fazıl Kısakürek, Ümit Yaşar Oğuzcan gibi efsane şairlerin şiirlerini besteleyen Aksüt'ün TRT repertuarında olan ve sözleri Halil Soyer, Rüştü Şardağ, Sami Derintuna ve İlkan San gibi şairlere ait besteleri de çokça vardır. Sanatçı geniş müzik arşivini İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi'ne ölümünden önce bağışlamıştır.

Gözünün sabahını görenler hep uyansın. Güneş fecidesinin varlığından utansın. Güneşin ufka doğru süzülüp aktığı andı, gönlüm gözlerindeki ışıkla aşka kandı.

Aksüt 2 Ocak 2023'te 91 yaşında rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında vefat eder. Naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilir. Sizleri programımızın sonunda Sadun Aksüt'ün bestesiyle Rast Taksimi ve Saz eseriyle veda ediyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
1: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
2: Kayseri'de ne yapılır diyenler için bu hafta Mert Demir, Kubat, Ümit Besen ve Pamela, bunun yanı sıra Ceza ve daha birçok sanatçı Kayseri'ye geliyor. Etkinlikler bununla da sınırlı kalmıyor. Bunun yanı sıra alışveriş festivali ve vizyona giren filmleri de sizler için derledik. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'de müzikten tiyatroya, yarışmalardan sinemaya kadar oldukça zengin bir etkinlik takvimi sizleri bekliyor. Bu hafta Kayseri'de müzik tutkunları için sahnelerde Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Kubat, enerjik performansıyla rap müziğinin duayen ismi Ceza ve son dönemin popüler hit şarkılarıyla Mert Demir yer alacak. Arabesk ve rock müziği muazzam bir uyumla buluşturan Ümit Besen ile Pamela ikilisi ise dinleyicilere nostaljik anlar yaşatacak. Kayseri'nin tarihi dokusunu en güzel karelerle yakalamak isteyen fotoğraf meraklıları 50 bin lira ödüllü foto maraton yarışmasında bir araya gelecek. Ayrıca farklı yörelerin lezzetlerini ve indirimli tekstil ürünlerini keşfetmek isteyenler için ise yöresel ürünler ve outlet alışveriş festivali kapılarını açacak. Çocuklar ve aileler için sahnelenecek tiyatrolarda Karlar Ülkesi kahramanlarını ağırlayan Elsa Çocuk Müzikali ve Elsa Nerede Detektif Olaf Macera Peşinde oyunları yer alıyor. Dostluk ve dayanışmayı eğlenceli bir dille anlatan Bremen mızıkacıları ile geleneksel gölge oyununu müzikle buluşturan Karagöz'ün türküsü de minik izleyicilerle buluşacak. Sinema severleri ise Beyaz Perde'de eğlenceli animasyon Coyote Ekmeğe karşı dramatik yapısıyla öne çıkan Cebran ve Macera Perestedin Sihirli Lambası bekliyor. Ayrıca milli mücadele yıllarını konu alan Atatürk Zafer'in Şafağı, sevimli bir dostluk hikayesi sunan Köpek ve Yıldızlar ile tarihsel bir drama olan Dışarıdakiler Bir Zamanlar Almanya'da filmleri gösterimde olacak. Bu hafta Kayseri'deki etkinlikler bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle hoşçakalın.
1: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
3: Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
4: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açığında alabora olan yolcu gemisindeki iki kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla can kaybı 12'ye çıktı. Kayıp 16 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor. Marmara Denizi Silivri açıklarında 2 Eylül 2026 tarihinde iki ticari geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri belirlendi. Geminin 850 metre derinlikte olduğu belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından CHP-MYK üyeliğinden istifa etti. Eski Bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un doktoru Nurettin Demirkol hakkında yalan tanıklık suçundan tutuklama talep edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı sorgulama sistemleri üzerinden ele geçirip dolandırıcılık amacıyla kullandığı tespit edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini, 39 avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerinin başlatıldığını bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Vodafone İzmir Veri Merkezi hakkında bu yatırım Türkiye'nin yalnızca bir pazar değil, uzun vadeli potansiyele sahip stratejik bir teknoloji merkezi olarak görüldüğünü göstermektedir, dedi. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 15 bin kiralık konut projesinden de bir kısmının tesliminin yine İstanbul'da Eylül ayı içinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Konutlarımızı yaptık, bitirdik ve ilk konutlarımızın teslimlerini de İstanbullu vatandaşlarımıza yapıp yollayacağız, dedi. Yükseköğretim Kurulu ile Stratejik ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri ve tüm başkanlıkların genel müdürlerinden oluşan Merkez Eğitim Kurulu ilk toplantısını yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü kendilerini noter veya noter çalışanı olarak tanıtıp araç alım satım işlemi öncesinde kapora, dosya masrafı veya sözde güvenlik ödeme bedeli adı altında para isteyen kişilere karşı uyardı. Eğitim ortamlarının özellikleri ve öğretmenlerin günlük kullanım ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanmasına yönelik öğretmen önlüğü standartları kılavuzu hazırladı. Kamu personeli seçme sınavı süreci, ölçme, seçme ve yerleştirme merkezince 6 Eylül Pazar günü yapılacak genel yetenek, genel kültür oturumuyla başlayacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı projesinde büyük oranda ilerleme kaydedilen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç konuyla ilgili şunları söyledi.
5: Sonuç itibariyle 8 tane yürüyen merdiveni, 4 tane asansörü olan ve Erciyes'imize, Talas'ımıza, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na, şehrimizin meydanına, organizemize giden güzergahlarımız böylece aşağı yukarı tamamlanmış olacak. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Vatandaşlarımızdan da bugüne kadar hep memnuniyetle ilgili sözler, ifadeler bizlere ulaşmakta. Bunlar da bizi daha da motive etmekte. İnşallah şehrimizle ilgili çalışmaları sürdürmekteyiz.
4: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kadim Kent'in ikinci kez ev sahipliği yapacağı ve 5-13 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında vatandaşların festival alanına rahat ve güvenli ulaşımı için özel otobüs seferleri planladı. Büyükşehir, etkinlik süresince T1 raylı sistem hattında ek seferler düzenleyecek. Kayseri'de hasat zamanının verimli geçtiğini ifade eden Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdülkadir Güneş, Kayseri Toprak Mahsulleri Ofisi Bölge Müdürlüğümüz bu sene sadece Kayseri'deki çiftçimizden yaklaşık 650 bin ton civarında ürün aldı. Bence bu rekor, dedi. Türk pilotlarının uçuş eğitimi 7 Eylül'de başlayacak. Program kapsamında 10 Türk pilotu ile mekanik, aviyonik, silah ve görev hizmetleri alanında görev yapan yaklaşık 100 personelin Birleşik Krallık'ta eğitim görmesi öngörülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıcında 81 ildeki okullarda uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinliği gerçekleştirileceğini duyurdu. Kayseri'de faaliyet gösteren gençlik kulüplerinden Sungur FK'da futbola başlayan ve 14 yaş kategorisinde futbol oynayan Necmettin Bayram, Kayseri Spor'a transfer oldu. Muğla'nın Milas ilçesinde çalışmak için gittiği maden sahasında meydana gelen iş kazasında yaşamını yitiren 23 yaşındaki Kayserili İsa Sarıboğa Yahyalı'da toprağa verildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
6: Sevgili sürücüler, direksiyon başındayız, cep telefonu kapsama alanı dışındayız.
3: Müzik Radarı.
7: Böyle gitmezdin hiç, yapmazdın. Ayları geçti, ayrılık

Bile gitmezdin hiç yapmazdın. Ayları geçti ayrılık, sen delisin. Sen beni bırakıp böyle gitmezsin.

0: Müzik Radarı.
1: Su olsam, ateş olsam, göklerdeki güneş olsam,

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açığında alabora olan yolcu gemisindeki iki kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla can kaybı 12'ye çıktı. Kayıp 16 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor. Marmara Denizi Silivri açıklarında 2 Eylül 2026 tarihinde iki ticari geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri belirlendi. Geminin 850 metre derinlikte olduğu belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından CHP-MYK üyeliğinden istifa etti. Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol hakkında yalan tanıklık suçundan tutuklama talep edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı sorgulama sistemleri üzerinden ele geçirip dolandırıcılık amacıyla kullandığı tespit edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini, 39 avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerinin başlatıldığını bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Vodafone İzmir Veri Merkezi hakkında bu yatırım Türkiye'nin yalnızca bir pazar değil, uzun vadeli potansiyele sahip stratejik bir teknoloji merkezi olarak görüldüğünü göstermektedir, dedi. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 15 bin kiralık konut projesinden de bir kısmının tesliminin yine İstanbul'da Eylül ayı içinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Konutlarımızı yaptık, bitirdik ve ilk konutlarımızın teslimlerini de İstanbullu vatandaşlarımıza yapıp yollayacağız, dedi. Yükseköğretim Kurulu ile Stratejik ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri ve tüm başkanlıkların genel müdürlerinden oluşan Merkez Eğitim Kurulu ilk toplantısını yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü kendilerini noter veya noter çalışanı olarak tanıtıp araç alım satım işlemi öncesinde kapora, dosya masrafı veya sözde güvenlik ödeme bedeli adı altında para isteyen kişilere karşı uyardı. Eğitim ortamlarının özellikleri ve öğretmenlerin günlük kullanım ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanmasına yönelik öğretmen önlüğü standartları kılavuzu hazırladı. Kamu personeli seçme sınavı süreci, ölçme, seçme ve yerleştirme merkezince 6 Eylül Pazar günü yapılacak genel yetenek, genel kültür oturumuyla başlayacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı projesinde büyük oranda ilerleme kaydedilen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç konuyla ilgili şunları söyledi.
2: Sonuç itibariyle 8 tane yürüyen merdiveni, 4 tane asansörü olan ve Erciyes'imize, Talas'ımıza, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na, şehrimizin meydanına, organizemize giden güzergahlarımız böylece aşağı yukarı tamamlanmış olacak. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Vatandaşlarımızdan da bugüne kadar hep memnuniyetle ilgili sözler, ifadeler bizlere ulaşmakta. Bunlar da bizi daha da motive etmekte. İnşallah şehrimizle ilgili çalışmaları sürdürmekteyiz.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kadim Kent'in ikinci kez ev sahipliği yapacağı ve 5-13 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında vatandaşların festival alanına rahat ve güvenli ulaşımı için özel otobüs seferleri planladı. Büyükşehir, etkinlik süresince T1 raylı sistem hattında ek seferler düzenleyecek. Kayseri'de hasat zamanının verimli geçtiğini ifade eden Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdülkadir Güneş, Kayseri Toprak Mahsulleri Ofisi Bölge Müdürlüğümüz, bu sene sadece Kayseri'deki çiftçimizden yaklaşık 650 bin ton civarında ürün aldı. Bence bu rekor, dedi. Türk pilotlarının uçuş eğitimi 7 Eylül'de başlayacak. Program kapsamında 10 Türk pilotu ile mekanik, aviyonik, silah ve görev hizmetleri alanında görev yapan yaklaşık 100 personelin Birleşik Krallık'ta eğitim görmesi öngörülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıcında 81 ildeki okullarda uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinliği gerçekleştirileceğini duyurdu. Kayseri'de faaliyet gösteren gençlik kulüplerinden Sungur FK'da futbola başlayan ve 14 yaş kategorisinde futbol oynayan Necmettin Bayram, Kayseri Spor'a transfer oldu. Muğla'nın Milas ilçesinde çalışmak için gittiği maden sahasında meydana gelen iş kazasında yaşamını yitiren 23 yaşındaki Kayserili İsa Sarıboğa Yahyalı da toprağa verildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Müzik Radarı.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti ile birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açığında alabora olan yolcu gemisindeki iki kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla can kaybı 12'ye çıktı. Kayıp 16 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor. Marmara Denizi Silivri açıklarında 2 Eylül 2026 tarihinde iki ticari geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri belirlendi. Geminin 850 metre derinlikte olduğu belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından CHP-MYK üyeliğinden istifa etti. Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol hakkında yalan tanıklık suçundan tutuklama talep edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı sorgulama sistemleri üzerinden ele geçirip dolandırıcılık amacıyla kullandığı tespit edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini, 39 avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerinin başlatıldığını bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Vodafone İzmir Veri Merkezi hakkında bu yatırım Türkiye'nin yalnızca bir pazar değil, uzun vadeli potansiyele sahip stratejik bir teknoloji merkezi olarak görüldüğünü göstermektedir, dedi. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 15 bin kiralık konut projesinden de bir kısmının tesliminin yine İstanbul'da Eylül ayı içinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Konutlarımızı yaptık, bitirdik ve ilk konutlarımızın teslimlerini de İstanbullu vatandaşlarımıza yapıp yollayacağız, dedi. Yükseköğretim Kurulu ile Stratejik ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri ve tüm başkanlıkların genel müdürlerinden oluşan Merkez Eğitim Kurulu ilk toplantısını yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü kendilerini noter veya noter çalışanı olarak tanıtıp araç alım satım işlemi öncesinde kapora, dosya masrafı veya sözde güvenlik ödeme bedeli adı altında para isteyen kişilere karşı uyardı. Eğitim ortamlarının özellikleri ve öğretmenlerin günlük kullanım ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanmasına yönelik öğretmen önlüğü standartları kılavuzu hazırladı. Kamu personeli seçme sınavı süreci, ölçme, seçme ve yerleştirme merkezince 6 Eylül Pazar günü yapılacak genel yetenek, genel kültür oturumuyla başlayacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı projesinde büyük oranda ilerleme kaydedilen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç konuyla ilgili şunları söyledi.
2: Sonuç itibariyle 8 tane yürüyen merdiveni, 4 tane asansörü olan ve Erciyes'imize, Talas'ımıza, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na, şehrimizin meydanına, organizemize giden güzergahlarımız böylece aşağı yukarı tamamlanmış olacak. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Vatandaşlarımızdan da bugüne kadar hep memnuniyetle ilgili sözler, ifadeler bizlere ulaşmakta. Bunlar da bizi daha da motive etmekte. İnşallah şehrimizle ilgili çalışmaları sürdürmekteyiz.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kadim Kent'in ikinci kez ev sahipliği yapacağı ve 5-13 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında vatandaşların festival alanına rahat ve güvenli ulaşımı için özel otobüs seferleri planladı. Büyükşehir, etkinlik süresince T1 raylı sistem hattında ek seferler düzenleyecek. Kayseri'de hasat zamanının verimli geçtiğini ifade eden Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, Kayseri Toprak Mahsulleri Ofisi Bölge Müdürlüğümüz, bu sene sadece Kayseri'deki çiftçimizden yaklaşık 650 bin ton civarında ürün aldı. Bence bu rekor, dedi. Türk pilotlarının uçuş eğitimi 7 Eylül'de başlayacak. Program kapsamında 10 Türk pilotu ile mekanik, aviyonik, silah ve görev hizmetleri alanında görev yapan yaklaşık 100 personelin Birleşik Krallık'ta eğitim görmesi öngörülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıcında 81 ildeki okullarda uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinliği gerçekleştirileceğini duyurdu. Kayseri'de faaliyet gösteren gençlik kulüplerinden Sungur FK'da futbola başlayan ve 14 yaş kategorisinde futbol oynayan Necmettin Bayram, Kayserispor'a transfer oldu. Muğla'nın Milas ilçesinde çalışmak için gittiği maden sahasında meydana gelen iş kazasında yaşamını yitiren 23 yaşındaki Kayserili İsa Sarıboğa Yahyalı'da toprağa verildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.
0: Müzik Radarı.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açığında alabora olan yolcu gemisindeki iki kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla can kaybı 12'ye çıktı. Kayıp 16 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor. Marmara Denizi Silivri açıklarında 2 Eylül 2026 tarihinde iki ticari geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri belirlendi. Geminin 850 metre derinlikte olduğu belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından CHP MYK üyeliğinden istifa etti. Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol hakkında yalan tanıklık suçundan tutuklama talep edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı sorgulama sistemleri üzerinden ele geçirip dolandırıcılık amacıyla kullandığı tespit edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini, 39 avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerinin başlatıldığını bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Vodafone İzmir Veri Merkezi hakkında bu yatırım Türkiye'nin yalnızca bir pazar değil, uzun vadeli potansiyele sahip stratejik bir teknoloji merkezi olarak görüldüğünü göstermektedir, dedi. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 15 bin kiralık konut projesinden de bir kısmının tesliminin yine İstanbul'da Eylül ayı içinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Konutlarımızı yaptık, bitirdik ve ilk konutlarımızın teslimlerini de İstanbullu vatandaşlarımıza yapıp yollayacağız, dedi. Yükseköğretim Kurulu ile Stratejik ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri ve tüm başkanlıkların genel müdürlerinden oluşan Merkez Eğitim Kurulu ilk toplantısını yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü kendilerini noter veya noter çalışanı olarak tanıtıp araç alım satım işlemi öncesinde kapora, dosya masrafı veya sözde güvenlik ödeme bedeli adı altında para isteyen kişilere karşı uyardı. Eğitim ortamlarının özellikleri ve öğretmenlerin günlük kullanım ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanmasına yönelik öğretmen önlüğü standartları kılavuzu hazırladı. Kamu personeli seçme sınavı süreci, ölçme, seçme ve yerleştirme merkezince 6 Eylül Pazar günü yapılacak genel yetenek, genel kültür oturumuyla başlayacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı projesinde büyük oranda ilerleme kaydedilen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç konuyla ilgili şunları söyledi.
2: Sonuç itibariyle 8 tane yürüyen merdiveni, 4 tane asansörü olan ve Erciyes'imize, Talas'ımıza, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na, şehrimizin meydanına, organizemize giden güzergahlarımız böylece aşağı yukarı tamamlanmış olacak. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Vatandaşlarımızdan da bugüne kadar hep memnuniyetle ilgili sözler, ifadeler bizlere ulaşmakta. Bunlar da bizi daha da motive etmekte. İnşallah şehrimizle ilgili çalışmaları sürdürmekteyiz.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kadim Kent'in ikinci kez ev sahipliği yapacağı ve 5-13 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında vatandaşların festival alanına rahat ve güvenli ulaşımı için özel otobüs seferleri planladı. Büyükşehir, etkinlik süresince T1 raylı sistem hattında ek seferler düzenleyecek. Kayseri'de hasat zamanının verimli geçtiğini ifade eden Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdülkadir Güneş, Kayseri Toprak Mahsulleri Ofisi Bölge Müdürlüğümüz bu sene sadece Kayseri'deki çiftçimizden yaklaşık 650 bin ton civarında ürün aldı. Bence bu rekor, dedi. Türk pilotlarının uçuş eğitimi 7 Eylül'de başlayacak. Program kapsamında 10 Türk pilotu ile mekanik, aviyonik, silah ve görev hizmetleri alanında görev yapan yaklaşık 100 personelin Birleşik Krallık'ta eğitim görmesi öngörülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıcında 81 ildeki okullarda uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinliği gerçekleştirileceğini duyurdu. Kayseri'de faaliyet gösteren gençlik kulüplerinden Sungur FK'da futbola başlayan ve 14 yaş kategorisinde futbol oynayan Necmettin Bayram, Kayseri Spor'a transfer oldu. Muğla'nın Milas ilçesinde çalışmak için gittiği maden sahasında meydana gelen iş kazasında yaşamını yitiren 23 yaşındaki Kayserili İsa Sarıboğa Yahyalı da toprağa verildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, trafikte şerit ihlali yaşam ihmalidir.
0: Radyo Radar 91.8.

mehrana saklarım, talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şehirde.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açığında alabora olan yolcu gemisindeki iki kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla can kaybı 12'ye çıktı. Kayıp 16 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor. Marmara Denizi Silivri açıklarında 2 Eylül 2026 tarihinde iki ticari geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri belirlendi. Geminin 850 metre derinlikte olduğu belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından CHP-MYK üyeliğinden istifa etti. Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol hakkında yalan tanıklık suçundan tutuklama talep edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı sorgulama sistemleri üzerinden ele geçirip dolandırıcılık amacıyla kullandığı tespit edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini, 39 avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerinin başlatıldığını bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Vodafone İzmir Veri Merkezi hakkında bu yatırım Türkiye'nin yalnızca bir pazar değil, uzun vadeli potansiyele sahip stratejik bir teknoloji merkezi olarak görüldüğünü göstermektedir, dedi. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 15 bin kiralık konut projesinden de bir kısmının tesliminin yine İstanbul'da Eylül ayı içinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Konutlarımızı yaptık, bitirdik ve ilk konutlarımızın teslimlerini de İstanbullu vatandaşlarımıza yapıp yollayacağız, dedi. Yükseköğretim Kurulu ile Stratejik ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri ve tüm başkanlıkların genel müdürlerinden oluşan Merkez Eğitim Kurulu ilk toplantısını yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü kendilerini noter veya noter çalışanı olarak tanıtıp araç alım satım işlemi öncesinde kapora, dosya masrafı veya sözde güvenlik ödeme bedeli adı altında para isteyen kişilere karşı uyardı. Eğitim ortamlarının özellikleri ve öğretmenlerin günlük kullanım ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanmasına yönelik öğretmen önlüğü standartları kılavuzu hazırladı. Kamu personeli seçme sınavı süreci, ölçme, seçme ve yerleştirme merkezince 6 Eylül Pazar günü yapılacak genel yetenek, genel kültür oturumuyla başlayacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı projesinde büyük oranda ilerleme kaydedilen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç konuyla ilgili şunları söyledi.
2: Sonuç itibariyle 8 tane yürüyen merdiveni, 4 tane asansörü olan ve Erciyes'imize, Talas'ımıza, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na, şehrimizin meydanına, organizemize giden güzergahlarımız böylece aşağı yukarı tamamlanmış olacak. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Vatandaşlarımızdan da bugüne kadar hep memnuniyetle ilgili sözler, ifadeler bizlere ulaşmakta. Bunlar da bizi daha da motive etmekte. İnşallah şehrimizle ilgili çalışmaları sürdürmekteyiz.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kadim Kent'in ikinci kez ev sahipliği yapacağı ve 5-13 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında vatandaşların festival alanına rahat ve güvenli ulaşımı için özel otobüs seferleri planladı. Büyükşehir, etkinlik süresince T1 raylı sistem hattında ek seferler düzenleyecek. Kayseri'de hasat zamanının verimli geçtiğini ifade eden Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdülkadir Güneş, Kayseri Toprak Mahsulleri Ofisi Bölge Müdürlüğümüz, bu sene sadece Kayseri'deki çiftçimizden yaklaşık 650 bin ton civarında ürün aldı. Bence bu rekor, dedi. Türk pilotlarının uçuş eğitimi 7 Eylül'de başlayacak. Program kapsamında 10 Türk pilotu ile mekanik, aviyonik, silah ve görev hizmetleri alanında görev yapan yaklaşık 100 personelin Birleşik Krallık'ta eğitim görmesi öngörülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıcında 81 ildeki okullarda uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinliği gerçekleştirileceğini duyurdu. Kayseri'de faaliyet gösteren gençlik kulüplerinden Sungur FK'da futbola başlayan ve 14 yaş kategorisinde futbol oynayan Necmettin Bayram, Kayseri Spor'a transfer oldu. Muğla'nın Milas ilçesinde çalışmak için gittiği maden sahasında meydana gelen iş kazasında yaşamını yitiren 23 yaşındaki Kayserili İsa Sarıboğa Yahyalı da toprağa verildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.